0: yoku zaten. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim.
1: Seni mi kaybettim?
0: Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendim yüdeştim.

öpüyorum. Gidiyorum iki gözüm. Neden niye sormazsın biliyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olmasın üstü. Ayaza meydan okuma, kalın giy. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüne. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok bilirsin. Anlam açık gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hakkını helal.

hayır, ölüm ayırıyor bizi, ne de bir celse, sadece gidiyorum. Onurum elimde, gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin, gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin, seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boy çocuklarımız, şimdi ise gidiyorum. Zenginlik hayallerimi fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Anlam açık gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve hak.

gönül üflerinde kaldı gözlerim, bakışlarım bana ne çok uzak. Neden aşklarda ızdıraplar, çaresizlikler yaşatılıyor ki? Mutluluğa giden yolda engeller olmamalı, gözyaşları olmamalı. Ölüm bile hasretleri unutturmuyor, öylesine hafif kalıyor ki, öylesine hafif kalıyor ki. Vuslat için bütün çabam, çırpınışım gözyaşlarımla son buldu. Mutluluktan yana beklentilerim, düşlerim nasıl da hayal ve hüsran oldu. Ah be gülüm be, hani kanmayacaktık yalancı yüzlere, sahte çehrelere. Nasıl da kıyabildin, terk edip gittin? Ruhumu bıraktın sensiz karanlık dehlizlere, hasret dolu dehlizlere. Hadi gel son bir fırsat ver demem. Yararı da yok bugünden sonra ne sana ne de bana. Sözlerindeki sitem kulaklarına çınlıyorsa başver ve aldırma, bak mutlu olmana. Sensiz bıraktın diye zannetme ki nefret doluyum, öfkeliyim ömrümde sana. İstesem de kin güdemem, dayanamam, toz konduramam varlığına. Ya işte benim sevgim bu, tarifi yok.

Gözlerim yaş dolu, bahtım sakara. Ah, yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.

Bana gönderdiğin son mesajı. İyi dinle. Gidene üzülme, sevseydi gitmezdi. Gelene sevinme, o da başkasından geldi. Bugün seni deli gibi seven, dün başkasının uğruna ölecekti. Hatırladın mı? Evet, sıra bende. Mesajına karşılık sana son sözlerim. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir.

Allah bana yedi tane can verse canım. Düşünmeden yollarını harcarım seni. Sensiz olan bir geceyi yaşayamam ben. Sensiz olan bir geceyi yaşayamam ben. Sensiz olan bu hayatı yaşayamam ben. Darılırım sabahlara, darılırım sabahlara.

yılları harcayacaksın. Aşkını ömrünle bir tutacaksın. Ne yazık, ne yazık, sonunda ağlayacaksın. Gururunu yere atacak bir gün. Aşkını ellere satacak bir gün. Mutlaka bırakıp kaçacak bir gün. Gidecek bir gün.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Sen benim ruhsatlı sevdam, ben senin sevdakeşin. Ya sen varsın ya da sen. Temmuz geldi, gitmeliyim. Sen şiir olmuşsan, şiir sensizliktir artık. Çünkü yokluğuna kurşun işlemez. Nicedir gözlerim dalıp gider. Ekin tarlasında rüzgar nicedir sarı değil. Sessiz hüzünlere yazılmış alnıma. Bir güneşin doğuşunu bekleyerek ve bir sevdanın dilinden türküler söyleyerek gitmeliyim. Temmuz geldi. Babamın ismini verdim oğluma. Koçum benim. Asi kartallar gibi rüzgarlı doruklarda ve kaçıp sana sığındığım geceler bütün gözlerin hatırımda. Kalbimde uçuşur en deli kuşlar. Yüreğim denizlenir bir şiirin koylarında. Akar boz bulanık seller içimde. Gözlerin gözlerimde direnir. Ellerim tutuşur elini tutsam. Sen çöl çiçeğisin umutlarımın. Ruhsatlı sevdamsın. Seni sevmek yaşamaksa ben hiç ölmedim. Temmuz geldi. Gitmeliyim. Masumduk çocuklar kadar. Acılarla olgunlaştık. Hayattan öğrendik ne biliyorsak. Bu yüzden öfkeliyim yaşanmamış günlere. Çünkü bir hayat yetmedi seni sevmeye. Yüzü cama dayalı bir çocuğum. Baba hasretiyle kaç gece bekledim seni. Kırık bir cam parçasıyken gençliğim. Her gün biraz daha suskunken, daha bir yorgunken her günden. Üzüm ekşisi bir yeşile cinasken gözlerin. Temmuz geldi. Gitmeliyim. Şarkılar söylerdim bilinmez makamlardan. Şiirler dökülürdü yüreğimden. Gözyaşlarım mezesiydi hüzünlerimin. Ya sana doymadan çekip gidersem? Artık ipe dizip türküleri, tesbih yaparsın sabrına. Son kuşlar da gidince

gökyüzü az gelir. Gizli bir yas gibi büyür sessizliğim. Ağaçta bir kuş yuvası olurum. Yabancı gözlerle aynalardayım şimdi. Bir sen kaldın zulasında hayatın, bir de ben, bir de ayaklanmış öfkem. Hem dünüm yeniktir sana, hem yarınım. Soframda bir kırmızı gül, hastayken başucumda çorba, ütülü gömleğim, ekmeğim, aşım, kadınım, can yoldaşım, kundağım, mezarım, karım ve de sevmek kadarımsın. Derdimin tek anlayanı, yüreğimin güleç yanısın. Gün ışığım, gök kuşağım, delikanımsın. Yürekliysen sen de beni sev bu gece. Kunduramı bağlamayı öğrendiğim gün, kendimi sevdiğim kadar. Yaşamaksa seni sevmek, ben hiç ölmedim. Temmuz geldi.

0: Bedel edip de sormadılar bile beni. Hep dost göründüler. Yanımsın, babamsın, kardeşimsin dediler. Ama madalyonun öteki yüzü ise kahpece sırtımdan sırtımdan vurup geçip gittiler. Elveda bile demedi be. Bırakıp da giden hep akıl verdiler benim aklım başımdayken. Ne haldeyim, ne yaparım, nasıl yaşarım derken kahpece dost sandıklarım sırtımdan acımadan vurdular beni. O zaman denizler deryalar bütün düşmanlarımın olsun. Dostum, dostum, kardeşim diyenlere Allah'ım bir yudum suyu bile yok. Atın beni ortalara, çar çakallar yesin. Aslana eyvallah, boynum kıldan ince ama ben aslanım diyen çakallara eyvallahım bile yok. Aslana her zaman boynum kıldan ince, saygım ise sonsuz. Ama ortalara çıkıp ben aslanım diyenlere ne saygım ne de eyvallahım yok. Eyvallahım yok.
1: Burası Radyo L.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Kalsam yerimde, gitsem yolum uzak, sevsem sonum var.

780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

ne varsa içeride. Dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde. Bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim. Oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledi. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

180 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri, serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm, bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de sende

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasrette terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Fatih. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Alemin Kralı Lider FM'den

güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim, benden mi?

Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: gece yaşar, ecele bırakma. Kimseye bırakma, sen al canımı, sen al canımı, sen al.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrün

0: Yüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: yerleştirme uygulanmıştır.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Haberini aldım. Başka yüreklerin oyuncağı olmuşsun. Kaç kişiye sattın hayatını?

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Radyo Lider İzmir.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben, hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle hepinize cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Takriben 9'u çeyrek geçeye kadar. Sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı her akşam olduğu gibi paylaşacağım. Gecenin ilerleyen saatine kadar Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen Tepe'sinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu Tepe'sinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T-Tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatbaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşlerim.

0: Şim bayraklarının gülü Ezo'ya Rabbim tel zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip edesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlboğa, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velid Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip edesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti ekibi 16'dan Enes Öz. Burada kadar birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakranti ekibi 16'dan Airbex Jesse, burada kadar birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca, burada kadar birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz, burada kadar birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbex Jesse, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca, burada kadar birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kromlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı, Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben menemen C6 koşulan Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, aleyküm selam Serhat kardeşim.

kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek. Aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklıdan Berhan Teliman yani Zanlı. Gümüş balalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose, boksör

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Ucunda ölüm de olsa, özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman yani Zanlı. Gümüş Balalı Emirhan Yiğit Gedizli. O ses Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Seyit Yoldaş Şaki Kadir Gündoğdu Yavuzhan Erkan Daykolu Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz Emoş Özdemir. Onur Ersoy Azat Erol Halil Türedi. Selamlarım Bakidir Berhan Teliman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli OC. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı Gümüşbala ve Emirhan Yiğit Boksör Olcan Türedi Serhat Yalçın Basmaneli Velo Dodo Arda Doğan Ahmetli İbrahim Yılmaz Seyit Yoldaş Şaki Kadir Gündoğdu Yavuzhan Erkan Daykolu Ahmet Çetiler farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir Onurcan Devrim Doğanay Yusuf Can bu canlara selamlarımız bakidir saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüş Ballalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı. Boksör Olcan Türedi Gedizli Ose Arda Doğan Basmaneli Velo. İbrahim Yılmaz Seyit Yoldaş Çaki Kadir Gündoğdu. Daykolu Ahmet Çetinel ayrıyeten farklı kurumlarda yatan. Başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak canlara çok selamlarım. Bakidir Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim, gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum, özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Aktı Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman Diyarbakırlı Mami Kılıç. Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak. Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel Hüseyin Morkoç. Can dostum Latif Can Doğan Alaaddin Aktay yeğenim Kadir Etik Ekrem Şahin Menemen. C5'te yatan Mustafa Göktaş Serkan Kiremitçi bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli

şey tecrübedir, kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya 1001 selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir, sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi, inan amcaoğlu seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız, biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır, çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun, tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum, T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun, hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi, gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Canım kanım babam, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı. Sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi, manevi her daim yanımda oldun. Babalık, abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin değerlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben dayın Kahraman Subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun, Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Mayın Tarlasına Döndü Yüreğim şarkısını hediye ediyorum.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben

0: Saadettin Bıçakçı, aleyküm selam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Öztemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlaga, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlağan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derdilerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat. Başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat. Başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu Teş C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu değerlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir.

0: Murat abi, ben bir Noğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erdem, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakir Can, Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten "Bu da Geçer" şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir Noğlu'da yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit, başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız bakide. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar, ben Murtakeli Gökselcan Erden, senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan "Penceresiz Kaldım Anne" şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir Noğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir Noldan Harun Keskin, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan "Nereden Bileceksiniz" şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Noğlu'da yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma "Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver" şarkısı armağan ediyorum. Tüm çam dibi çocuklarına selamlar olsun, her karanlık aydınlığa mahkumdur. Murat abi ben çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan "Dostum Dostum" şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım Aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek,

Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygusuz, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musalla taşları da şahittir. Murat abi, ben T2 A17'den Furkan Kaçar, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi, ben T2 A17'den Furkan Kaçar, başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla, günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 17'den Serhat Avşar, aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygusuz, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben T2 A17'den Serhat Avşar, öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi, ben T2 17'den Serhat Avşar, İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda, Gayret Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi, ben T2 17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi, ben T2 17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A17'den Mustafa Gül, aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygusuz, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben T2 A17'den Mustafa Gül, kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi, ben T2 A17'den Mustafa Gül, gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Ben Üçlüoğlu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Senyani Mişko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koçaçık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Gökhan Karakoç. Ben T3 A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, Mişko, Ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli ve Çetin, Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos, abimin derlisi Emrah Tatlı, Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır, ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim.

0: Kardeşim burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Ali Kop Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Baki'de sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Baki'de. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koçtan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Öz Sarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

0: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Her nasip vaktini esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Hasarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koğuşlan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan Hasarlığın sefiri Alaaddin Akta Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında Gece reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçankuş, Azat Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve

0: abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna tam taşçıdan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğan'a Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gizgin Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk. Yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkkılıça. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest bu derlilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gizgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim ben Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer Yusuf, bak Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozo, Yusuf, Azat, Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet, Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah sağ olasın. Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1B11'den Berdan Batın Doğanay, ablam Başak İvak Ceviz Kıran. Ece Ulak'a yarın Ceviz Kıran Meltem Beydilli ablalarıma Tülay Çakmak Meltem Toprak'ta halam Çağlar Beydilli kardeşim Bozo'nun derlisi Bursen'in de kardeşime ayrıca Tepecik Murteke Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın Doğanay.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim özlenen ve beklenensin. Saygılarımı sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu. Bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşlan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik. Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünal Akyıldız, Berk Odabaş ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanneder ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani zanlı başta olmak üzere. Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuşundan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuşundan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demirkıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kan Demirkıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo.

Selamünaleyküm Murat abi. Bente bir C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi, ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım.

0: Açtım bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, İki Gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Göşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a, kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakındır, buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burak Can, Şahin Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

A1 Koç'tan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere. Hemen şu sessizliği normale çevirelim. Zaten birkaç dakika sonra güzel bir şarkıdan sonra canlı canlı WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacağım kardeşlerim. Hemen birkaç dakika sonra. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A1 Koç'tan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırt'tan Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2A1 Koç'tan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2A1 Koç'tan Altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2A1 Koç'tan Altındağlı Kandereli Keko Hasan Bucalı Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi.

0: selam kardeşlerim. Murat abi, ben TK1 koğuştan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan, canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim. Bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum. Seni çok seven kocan Hasan Maden.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştık. Geldik WhatsApp üzerinden günün ilk mesajlarını canlı canlı paylaşmaya. Cezaevlerinde abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı akşamlar Murat Bey. Şakran T3'ten Mert Aluşlu oğlu. Koç, beni hemen tahmin edeceğini biliyorum. Yakında yine balığa gideceğiz ama bu seferki farklılık yapalım. Tırnaklı pide deneyelim. Hedef için keyfin yerinde olsun. Hepimiz seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Yakında görüşmek üzere. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor benimkisinin nefsi müdafaa. Selamünaleyküm, ben Berhan Teliman. Aleykümselam, yani zanlı. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can, Bilal Azizcan, Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'e Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz, Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm. Ben Emirhan Yiğit, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlı olmak üzere. Abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı, der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler, yanlışa düşen ucuza gider. Bu derlere Özlem Özgür'den Gönlüm Dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan, Berhan Teliman, yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen, yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tokgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı, der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Ben Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani zanlının annesi. Yine Bayraklı'dan namı der aslanlar aslanı, kimsenin yıkamayacağı Emoç Özdemir'in canı ciğeri kardeşi. Yine aynı zamanda hem annesi hem anne yarası oldum. Benim yüreği tertemiz o güzel kalbinden öptüm, kurban olacağım. Çocuk Yusuf Can Biler'in teyzesi Nazlı Özdemir. Sizi çok özledim, hep eksik, hep yarım olacağım siz yokken. Size Allah'a emanet ediyorum. Sevgilerimle sizleri çok çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbarlık, Örneköylü Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam Çetin Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can, güzel abi Murat Bingöl. Ben Ayrancılardan Şiar Çoku. Aleykümselam Şiar kardeşim. Şakran 1-2-3-4 nolda yatmakta olan Baran gerçek namı der Bargıran, İbrahim Akbaş, Köfte Mehmet Ali, Barış Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan Doğanay'dan Kala Kaldım şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Erol Gümüş'ten. Aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koğuşuna yatan abim Can Kaya olmak üzere, onun derlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya, ayrıca Yılmaz Baş namı der Civciv, Serdar Alp Boğa namı der Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar namı der Cis,

Hacıko, Doğukan, Azat, Aykurt, Zekeriya, Kürdi. Adını geçiremediğim Abidos kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C9 koğuşundan Can Kaya. Aleyküm selam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpboğa, Namıder Serok Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Mustafa Melih Baş, Hacıko Doğukan, Mali Acar, Namıder Çiz, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk Erdiş Çakmak. İsmini sayamadım dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. İyi yayınlar abi, ben Kardelen Aluçluoğlu, 3 nolda yatan gözümün nuru kocam Mert Aluçluoğlu radyo başına. Bazı insanlar hayatımıza girer, bazıları ise kalbimize yerleşir. Sen benim kalbime yerleşen, yokluğunda bile sevgisini hissettiğim insansın. Aramızda mesafeler olsa da sana olan sevgim her gün biraz daha büyüyor. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum ömrüm kocam. Mert'im, sevgilim, ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü kaldırmaya varım. Baktık kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız ama unutma, bizi Rabbimden başka hiçbir şey ve hiç kimse yıkamaz. Senin olduğun yerde bize bir şey olmaz, bunu biliyorum ve şartlar ne olursa olsun yolun yolumdur kocam. Allah'a emanet ol, dikkat et. Şakranda yatan sevdiğim Ferhat Arslan, hayatım, bana verdiği en güzel hediye sensin kocacığım. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Doğam seninle, kalbim seninle, ben her şeyimle seninleyim yarim. Şakranda yatan kocam Ferhat Arslan, ben seninle öğrendim hayatın zorluklarına göğüs germeyi. İyi ki sen, yine olsa yine sen demeyi. Bana aşkı da yaşattın, dostluğu da şükrediyorum. Hayata seni bana yakınlaştırana canım kocam Zühal Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleykümselam Sedat kardeşim. T2 Avunuş koğuşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amcaoğlum Muhammed Aydın, Namıder Tweety. T1'de yatmakta olan öncelikle Mehmet Salman, yani Uçe diyelim. Evet, yanlış yazmış Sedat. Farklı kurum ve kuruluşlarda yatmakta olan kardeşlerim Vedat Polat, Mertcan Büker, Baran İbrikçi, Efe Yakışır, Hüseyin Ağaçlı, Murat Koçak, Efe Bayramkaya, yani ceset, aklıma gelip gelmeyen tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Kaleli Sedat Aydın, Şoreşger. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın, yani Şoreşger. T2A13 koğuşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amcaoğlum Muhammed Aydın, Namıder Tweety, T1'de Mehmet Salman, yani Uçe, selam olsun, umarım iyisinizdir. Murat abim, Gökhan Aydın'a seslenir misin abi? Gökhan Aydın kardeşim, abi 2 gündür aramıyoruz, haber gönder, bir sıkıntı mı var? Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, umutlar her zaman aydınlıktır. Sizi Saban Sayın Kaleli Sedat Aydın, Şoreşger. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 nolu B16 koşulan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap Yentüz, Bozan Fidan, Cesadi Çaki. Kardeşlerim böyle yazıyor yoldaş. Cesadi Çaki. Ve dayımız Ali Demirkıran, gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi, biz 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Afşar ve Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı, bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozlar. Yoldaş Cancan. Ben Lina Ravza, nenem Canan, Beydilli'ye dedem Mete, Beydilli dayım Metecan, Beydilli ben okula başladım, okul günüm çok güzel geçiyor, okul müdürü Cavit Hoca bana sen benim torunumsun, senin annenin de ben okuttum dedi, Canan nenemle Mete dedeme de çok selam söyledi, beni okulun güzeli seçti, sizi seviyoruz. Murat abim, ben Nazar Yiğit Yenince sesleniyorum. Bir sen iyi geliyorsun bana, seninle iyileşiyorum, seninle şifa buluyorum. Senin sevgini 5-6 yıldır hep biliyorum. O deli sevmelerine alem hasta, senin yanındır benim sarayım. Ve ben...

Ben o sarayı dört gözle bekliyorum. Hacı Koca olsun şarkısı benden sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı.

zamanda bekliyorum elbet. Bir gün sizleri seven Kenan Avcı Etkin'den lan kardeş armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm. Ben T216 Koğuş'tan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalda yatmakta olan canım eşim Yersu Gökçe Tosun. Nasılsın iyisindir umarım kadınım. Seni çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma boncuk gözlüm. Takvim yaprakları düşecek. Bu hasretle bitecek. Duvarlar aramıza girdi ama kalbimize giremedi. Murat abi Uygar Doğanay'dan sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun eşime. Murat abi ben TK16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda bulunan canıma can katan canım eşim huzur bulduğum kadınım benim. Can eşim boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun. Prensesim seni çok özledim. Çok az kaldı kavuşmamıza boncuk gözlüm. Aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez. Ama kalbim hep senin yanında cezaevi seni benden uzak tutabilir. Ama seni sevmeme asla engel olamaz. Gün gelir kapılar açılır ben yine sana koşarım. Sayfamı yedeyim. Bence 11'den Selda Eren kaderin bize getirdiği yer ne kadar karanlık olursa olsun bizim dostluğumuzun ışığı o zindanı aydınlatmaya yeter. Ceylan'dan ah gönlüm çalacak olan şarkıyı kalbimin sahibine ve canım kardeşim Muğlalı Emine'ye armağan ediyorum. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e gülüm. Beni uyumadan ara. Kaderimiz buymuş deyip boyun eğmedik. Sadece vaktimizi bekliyoruz unutma. En karanlık gecenin bile bir sabahı. En uzun mahkumiyetin bile bir sonu vardır. Senin de geçen bir güne sensiz geçen bin günü feda ederim Devran Kurçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan canım kardeşim Damla İçöz'e iki gözümün çiçeği Damlam. Takvimler ne yazarsa yazsın dışarıda mevsim ne olursa olsun sen o kapıdan çıkana kadar benim için hayat hep sonbahar. Hep eksik ama bilirim ki kış ne kadar sert geçerse geçsin ardı bahardır. Sen benim hayatımın en parlak rengisin, dualarımın başlacı, ömrümün en güzel emaneti. Sabret küçüğüm, güneşli günler yeniden kucaklaşacağız. Seni tarifsiz bir sevgiyle seven abin Mustafa İçöz. Kadın kapalı C11'de bulunan kızım Damla İçöz'e canımdan öte canım kızım. Zaman belki orada pek yavaş akıyor. Günler seni yoruyor biliyorum. Ama unutma ki dışarıda senin için çarpan seni yeniden kahkahalar atacağı günleri hayaliyle yaşayan bir annen var. Dört duvar sadece bedenini hapseder ruhun ve geleceğin her zaman özgür. Sen sadece sabret ve o güzel kalbini tertemiz koru. Geleceğin güzel günler seni bekliyor annem. Dualarındasın Şaynur İçöz. Kadın kapalı C11'de bulunan kızım Damla İçöz'e canım kızım derler ki kız çocuklarının ilk aşkı en büyük dağ babasıdır. Şunu sakın unutma aramıza örülen o taş duvarlar demir kapılar benim senin arkandaki dağ gibi duruşuma asla sarsamaz. Bedenim dışarıda olabilir ama aklımda ruhumda gücümde her saniye senin yanında. O taburenin üzerinde sen benim bu hayattaki en büyük gururumsun canım kızım Yadigar İçöz. Şakran T3C5'te bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Canım oğlum Aksel'im insan evladından uzak kalınca günlerin ne kadar uzun olduğunu öğreniyor. Her sabah seni düşünerek uyanıyor. Her gece sana dua ederek uyuyorum. Allah seni korusun gönlüne sabır versin paşam. İyi yayınlar Murat abi sağ ol kız kardeşim. Şakran T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım nasılsın umarım iyisindir ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Taşınmaya devam ediyoruz. Bildiğin gibi işte her an aklımdasın seni. Çok özledim bir tanem. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Sana sarılmayı, yanında durmayı özledim. Şimdi tek dileğim bütün bu özlemin bir gün tek bir sarsılmada bitmesi. Bir gün kavuşacağımızı bilerek özlüyorum seni. Çünkü bizim hikayemizin sonu hasret değil kavuşmak olacak. O güne kadar kalbimin en güzel yerinde seni bekliyorum. Bir kalp bir kere sever seni çok seviyorum. Murat abi yayınlar diliyorum sağ ol kız kardeşim. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Canım nasılsın ben bildiğin gibiyim aklın kalmasın babam yanımda sevgilim sürekli seni konuşuyoruz. Aklım hep sende cuma günü için çok heyecanlıyım çok özledim seni kokunu içime çekmeyi ay yüzlüm benim. Seni çok seviyorum ay parçam. T3C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Canım yarın Eren'den güzel haberler gelecek az kaldı. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sen yeter ki dik dur iyi ol ben başka bir şey istemiyorum. Lütfen bana mektup yaz sevgilim. Keşke görüşe babamı da yazdırabilsek görmek istiyorum seni.

0: da haber bekliyor, geleyim mi diye. Biz de kalabalık geleceğiz, ne yapalım, bana aradığında söyle, olur mu? Sen her şeyden, herkesten çok seviyorum, mis kokulum, Allah'a emanet olun. Kurtuluşum, sevmek bir omuza yıllarca baş koymaktır. Bütünleşmektir, sıkılmadan hayatı paylaşmaktır. Sevmek bir eylemdir. İki varlığın birbirine özünden bağlanmasıdır. Sevmek yalnız güçlü bir duyguya kalabilmek değildir. Bir karanlık, bir yangıdır. Bir söz verbedir. Gel beraber alalım mesafemizi sevdiğim. Sensiz boğazımdan geçmiyor Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, sen benim bu hayattaki tek gerçeğim. Beraber yaşayıp beraber yaşlanacağım tek aşkım. Kalbimin tek sahibisin. Seni son nefesime kadar seveceğim. Koca Dağım Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleyküm selam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Çiray Çakmak'a sesleniyorum. Canım biliyorsun İrfan abim tahliye oldu. Onu almaya falan gittiler. Hanife koyun kesti. Herkesin çok selamı var sana. En kısa zamanda seni bekliyorlar. Rabbim inşallah en kısa zamanda seni bize kavuşmayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Cezaevlerinde bulunan yakınlarımız Berdan Batın, Doğanay Yaşar, Doğanay Taner, Ceviz Kıran Başak, Ceviz Kıran, Mehmet Karatepe, İbrahim Doğanay ve ismini yazmayı unuttuğumuz tüm mahkumlarımıza, dostlarımıza selam ederiz. Rabbim tez vakitte sizleri de özgürlük sofralarında buluştursun inşallah. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Kardeşlerim, iki güzel şarkı sonrasında kaldığınız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.
1: Bana söz ver aşkım, bu gece içmeyeceksin. Söz ver, canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım, ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım, söz ver aşkım, söz ver, söz ver.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: İki güzel şarkının akabinde kaldığımız yerden devam. Ben Dibek Başından Yağmur Yesmesler, buradan canım kardeşim Damla Yesmesler. Canımın içi seni çok seviyorum. Kendine dikkat et, bizi merak etme. Bizleriz, bir söz paylaşmak istiyorum Murat abi. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride. Aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk. Ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Canım kardeşim Damla Yesmesler. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı'da Damla Yesmesler, ben ablası Yağmur Yesmesler, canımın içi kalbim kardeşim biricim seni seven ablan, o güne sana da doğacak elbet, sen çıkma, sen sıkma diyelim canını, bir tanem Allah'ıma emanet ol güzelim. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak, diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim, Mehmet Cengiz Emirhan Canbaz akrabalarım, hep Bektaşoğlu ailesi, Akın ailesine, ben hemen de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şite selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. T1C 18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim kardeşim, paşam, yakışıklım Soner Demirci ve koğuşunda bulunan abi kardeşlere selam olsun. Yakışıklı paşam, evde herkes iyi, her şey yolunda, bir sıkıntı yok çok şükür. Evdeki herkesin selamı var. Seni çok seviyoruz ne olursa olsun. Arkanda olduğumu unutma. Seni çok ama çok seven ablan. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saftar Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Murat abim Şakir Söylemez radyo başına. Canım, acım, derdim, kederim, nefesim, babam, kardeşim. Sen benim en çok sevdiğim değerlimsin. Murat abim bize Şahı Bedo Çavra Şam'ın çalar mısın? O söylesin. Bir de sensiz ne halde olduğumu Emir Pehlivanoğlu, Emirhan Kalburcu ve tüm kader mahkumlarına da gelsin. Rabbim kurtarsın şerefiyle yatan tüm mahkumları. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Yasin Karabalık. Nasılsın? İyisindir inşallah. Aleyküm selam Yasin'im. Çok şükür hep beraber yol alalım. T4'te canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez derli abim Reis Soner Taşoko, kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürda, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya, Engin Avşar, Asım Cinoğlu, sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve diğer koçlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, Kadın Kapalı'da olan Kader Erke kardeşime, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime, ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun, sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunda benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan

Özay, Nurullah Karakoç bu dostlara selam eder. Senin aracının aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostların başta değerli paşam Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şehmuz Bulut, Murat Utaş. Bu dostlara selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Yaşamak bir umuttur. Bu arada Gündoğan Doğan, Gündoğan kardeşim, İvo kardeşim, yani senin abinin. Vallahi pazar günü beraberdik. Sana çok çok selamı vardı Gündoğan kardeşim. İbo kardeşimizin, yani abinin sana çok çok selam vardı. Şimdi ismini zikredince aklımıza geldi. Üstümüzde kalmasın selamı. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım. Nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atmacı. Aleyküm selam. Sağ ol sevgili kardeşim İbrahim. İyiyim. Hep beraber iyi olalım. Şakran Teviş C17 koğuşunda benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ediyorum. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bizler figüranız, öyle mi yazıyor İbrahim kardeşim? Doğru mu okuduk? Bizler figüranız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B6 koşuna yatmakta olan, canıma can katan Aslı Tunçlar, yani sultanım, annem nasılsın inşallah iyisindir bizi soracak olursam, biz çok iyiyiz. Sen kendine bak, evimin sultanı, az daha sabır annem. Çok az kaldı gözümün bebeği. Seni çok özledim, çok seviyorum. İlk aşkım kadınım. Selamünaleyküm Murat kardeş. B6 koğuşuna yatmakta olan sultanımız, yani Aslı Tunçlar, nasılsın? Kocasının göz bebeği. İnşallah iyisindir. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Her şeyim bebeğim. Gönülden vurulduğum yeşil gözlerine bebeğim Aslı Sultan Uygar'da neden gitme sevdiğim kadınıma armağan olsun. Hera'dan selamlar. Bugün seni iyi gördük. Babanı İzban'a bıraktım. Eve geldik. Yiğitti. Biz dedi bir şeyler yedik. Sonra kızın diş randevusu vardı. Onu getirdim. Biraz ağladı ama sadece çekim yapıldı. Haftaya da ortodonti muayene gelecek. Şimdi de Ayşeler geliyorlar. Yoğun benim trafik. Görüşürüz. Murat abi iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı. C8'den tahliye olan Burcu Güneş Çalan. Sağ ol kardeşim. Buradan C8'de bulunan Mine Ekitmen Dilek Karakaya radyo başına. Haberlerinizi alıyorum. Sizi seviyorum. İşe başladım. Her şey çok güzel olacak. Beni merak etmeyin. Sıradaki şarkılar size gelsin. Mine Ekitmen ve Dilek Karakaya. Murat abi kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı. C8'den tahliye olan Burcu Güneş Çalan. C8'de bulunan derdilerim Dilek Karakaya ve Mine Ekitmen, sizi çok seviyorum. İyi ki sizi tanımışım. Güzel yürekli arkadaşlarım, gece bir söz. Kendi bineceğim gemiyi ateşe ver kadar deliyken beni bir kibritle korkutmaya çalışanlara hayranım. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B17'den Ümit Bingöl. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Buradan değerli uğurum, canımı vereceğim güzel eşim Işıl Bingöl'e kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Işıl'ım sevilensin, Gökhan Doğanay'dan Son Durak şarkısı kıymetli Işıl'ıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B17 koğuşundan İbrahim Bineker. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Farklı kurumda yatan eşim Çiğdem Bineker. Çocuklarım Çağla Bineker, Cangül Bineker, Volkan Bineker'e kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Ekrem Çelebi'den Sarı Çiçeğim şarkısı kıymetlilerime armağan olsun. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm, umarım iyisindir. Biz bugün yağmurla işlerimizi halletmeye çıktık. Telefon birden kapandı. Kötü bir şey olmamıştır umarım. Çok meraklandım. Yarın görüşeceğiz. Kendine dikkat et. Sevgilim, seni çok seviyorum. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Yokluğunda geçen her gün seni biraz daha özledim. Yarın bir saatte olsa sana kavuşacak olmak içimdeki bütün özlemi susturuyor. Seni çok seviyorum ve bolca hasret biriktiriyorum. Sevdiğim Allah'ıma emanetimsin. Murat Bey, ben Eşref Paşa'dan Ahmetcan Laçin'in annesi. Şakran T1C6'da yatan oğlum Ahmetcan Laçin'e sesleniyorum.
Annem gümüş kolye şarkısı sana armağanımdır. Seni çok seviyorum ve dört gözle bekliyorum. Kalbim ve dualarım seninle. Anneciğim Allah'a emanetsin. Murat abim ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin Şakran T1C6'da bulunan eşim Ahmet Can Laçin'e sesleniyorum. Yarın Allah'ın izniyle yanındayım. Oğlanın kimliği sıkıntı çıkmazsa onu da getireceğim. Bu arada koğuştan birinin Vakıf Bank IBAN'lı telde konuştuğumuz ablaya ilet. Aklım bende kalmasın. İki gündür konuşamıyoruz diye bütün kalbim seninle. Seni çok seviyorum Ali Kınık. Ali Ayşe'yi seviyor şarkısı bize armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi bence ondan doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Bu sözlerim C8'de olan canım eşim Kürt kızı Arzu Kaya'ya gelsin. Kaderinde umutsuzsan kalbindeyim. Seviyorsan ellerindeyim. Aşıksan yüreğindeyim. Ağlıyorsan gözlerinde. Benimse aldığın her nefesindeyim. Sevdiğim sabır. Bizim her zaman yaklaşmamız anlamlıdır. Seni çok seviyorum. Kadınım Arzu Kaya benden. Suna Şahin'den Aya şarkısı armağan olsun. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya derdim. Sevdiğim, aşık olduğum eşim C8'de olan Kürt kızı Arzu Kaya sevdiğim. Sen ezbere bildiğim tek şiir. Sen yaz yaz bitiremediğim tek öyküm. Seni okurken tarifsiz duygularıma kapıldım. Tek resimsin. Abi sevdiğim kadına Gökhan Namlu'dan. Ben bir tek sözüne ölürüm. Kaşına gözüne şarkısı armağan olsun. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Benim için kıymetli C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Kalbim senin ritminle çalar. Ruhum her an sana bağlanır. Sevdan içime bir ömür salar. Seninle dünya cennet dalar. Kalemim yazdıkça adını anar. Hayalim ufkumda güneşten doğar. Bir dokunuşla dertlerim boğar. Yüreğim seninle bir ömre bedel. Aşkınla her gece kalbim huzur bulur. Sevdiğim kadın. Ben Menemenli Naci Dayı Şakran Kapalı'da yatmakta olan İrem kardeşime de selam ederim. Yıldız Silbe sana kalbim geçti armağan ediyorum. Bu ömrüme sevdiğime gelsin. Ben Menemenli Naci Dayı yanımdaki kardeşlerim Bedirhan Kırgıl, Gökhan Güler, Japon Berk, Baki, Bolivadin, T-Tipi cezaevinden tüm dostlarımıza selam ederiz. Müslüm Gürses'ten kal benimle. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerimin. Kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gues. Aleykümselam kardeşim benim. B10'da yatan canımdan çok sevdiğim Serena'ya selam olsun. Gecen güzel olsun sevgilim. Aklından çıkmıyorsun. İnşallah yakın zamanda yan yana olacağız. Sabret canını sıkma. Her şey çok güzel olacak. Her zerrem her zerrene aşık. Mektubun gelir bir haftaya gülüm. Seni çok seviyorum. Evet bir şarkıdan hemen sonra kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Takriben 10 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu, Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu derdlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim. Ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Akgüzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı

olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş, akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz: hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limon Tepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztürk. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere, akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz: eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras. Bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir. Şark sarman olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere, akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere, akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, can abim Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı Maras, Sercan Keskin, Serhat Dalas, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere, akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen İster öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere, akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim amcam Taner Deringöl, Hale Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'la Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa

0: Uslar, Aslan kardeşi, Metecan, Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik, Tenekeli'den Kral kardeşim, Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş. Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çatırgı, Sarı Samet Özsünç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtake'den Çetin Ayçiçek, ayrıyeten kadın kapalı Beyki'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalıda yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtake'nin yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, TKC2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere, devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, Öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin, Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın.
1: Evet, bir kısım kardeşlerimizin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık. Şimdi iki tane not var. Kubilay Bozbey, Kubim aramışsın, canlı yayındaydım. Hakkını helal et. Selamını aldım abimizden. Aleyküm selam. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime sevgiler, selamlar. Kubilay Bozbey, Kubilay. Şimdi bir not bırakmış kardeşlerimiz. S1A13'ten Harun Ağar kardeşimizin. Kardeşi Umut Ağar. Abi kardeşler, Umut Ağar hangi koğuştaysa sizden rica ediyor Harun Ağar kardeşimiz. Bir mesaj yoluyla en azından hangi koğuşta olduğunu bilmesi gerekiyor. Abisi Harun Ağar. T1A13'ten Harun Ağar kardeşimizin kardeşi Umut Ağar herhalde pazar akşamı gelmiş galiba. Ama hangi koğuşta olduğunu bilmiyor abisi. Bir haber verirseniz, en azından bir not gönderirseniz onlar da rahat eder. Dışarıda annesi babası çok merak içerisinde. Sonrasında Ferdi Bingöl, yeğenim Ferdim gözlerinden öpüyorum, evi araman gerekiyormuş yeğenim Ferdi Bingöl. Kardeşlerim, yeğenim Ferdi duyuyor mu dinliyor mu bilmiyorum ama hem kendisine selamlar, sizlere de selamlar sevgiler. Bir evi araması gerekiyor söylerseniz sevinirim sevgili kardeşlerim. Hepinize sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam. Bu arada Yusuf İvak ve Başak İvak kardeşlerim, kız kardeşim ve Yusuf kardeşim, anneden selamınızı aldım. Aleyküm selam. Ben de sizleri seviyorum. Dün akşam geldi mesajınız. Birinci gündü ve ben o mesajları okudum. Muhtemelen duymamışsınızdır. Haberiniz olsun. Saat 9'u çeyrek geçe zaten duyuyorsunuz. Canlıya başladım. Başlıyorum da. Sırasıyla okuyorum. Yusuf İvak, Başak kız kardeşim, Başak İvak. Kulağınız radyoda olsun. Dün akşam okumaya başladım. Şimdi de okuyacağım. Haberiniz olsun. Atiye ben Ceonuş Koç'tan Başak İvak. Benim canım canı ballı lokmam Ece İvak. Ve burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru Gülüş'ü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem. Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Akça, gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı. Hikayeleri farklıdır. Nasıl

Hayatlar bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abim, bu derlerime blok 3'ten sebebi yar şarkısı armağan olsun. Bence 13 koğuşundan Başak İvak, yani kainat güzeli. T1-D2 koğuşunu olan kocam Yusuf İvak, canım kocam, gözümün gördüğü yerde olmayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin, seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın, can parçam ve kardeşlerim Berdan, Doğan'a ceviz kıran. Ya, Yaşar Doğan'a ceviz kıran, Murat abi sana da selam olsun canımdan, çok sevdiğim kocam için Yıldız Silbe'den Çok Özledim Çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emrecan Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Ozan, Berkay Tıngır, Berat Akgül, Furkan Şerif Acar, bu canlara selam olsun. Gece bir söz, korkaklıkla ar ve zillet, cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu, bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi başı öne eğik olmayanlar iyi bilir. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Burgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder, Bozo Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Ananır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Safter Acar, Sinan Aydemir, Gürkan Tilki, bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Bir de TK17'den Mustafa Arslan kardeşim. Abin Hamit Arslan'ın da sana çok çok selamları var. Üstümüzde kalmasın Mustafa Arslan kardeşim. Yarın Allah nasip ederse mesajlarını kayıt mesajlar içerisinde dinleyebilirsin Mustafa Arslan kardeşim ve TK17'deki kardeşlerim. Hemen şöyle sırada tekrar başlayalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan Ecesoy, Emre Özdemir, Tuncay Kanat, Azat Özdüşü, Kasam Berke, Tuncay Fatih Özyıldızlı, Bayram Uygunar, Menderesli, Onur Musa, Gezer Cengiz Anlı, Mert Koç, Teoman Şehit, bu isimlere hitap et. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Başta Şakran, 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur. Bir nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur, Eskişehir T tipinde bulunan kardeşim Yusuf Batur. Bir nolda yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan, Doğanay, Yaşar, Doğanay, kardeşim Cezo, Sedat Çalışkan, Emirhan Akbayırlı, yeğenim Metecan, Beydirli, Samsun, Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırga. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Benimle aynı kaderde bulunan, benimle aynı kurumda bulunan kardeşlerim ve dostlarım Ercan Koçak, Tolga, Baykuş Emir, Kızılay, Abdullah İlba, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı, Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rafet Kale, Sinan'da ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi sana da selam olsun. Enver Yılmaz'dan yoluma kurmuşlar tuzak. Aleyküm selam sağ olasın Yunus kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E tipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Bayram Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş. Bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han, Mopsane şarkısı bu derlere armağan olsun.
Murat abi ben Üçnoğlu B9 koğuştan Berşan Polat. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Sardal, Aykurt Balıkçı, Özgün Selçuk, Kayış Fevzican, Karadeniz, Eren Aras, Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba, bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına, demir ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, geriye sadece duruş kalır. T3B9'daki Berşan Polat'a, bugün de seni düşündüğümü, seni özlediğimi bil istedim. Hayat ne getirirse getirsin, kalbimdeki yerin hep aynı. Umarım bu şarkı duyduğunda beni hissedersin. Seni çok seviyorum, sana şarkı armağan ediyorum. Eyfo, sana rağmen. Hemen sayfamızı yenileyelim. Şöyle bakalım. Bir nolu tetipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Hayatım nasılsın? Dün seni iyi gördüm. Umursuyorum ki iyisindir. Umarım ki iyisindir. Sen iyi oldukça ben de iyiyim. Her şey yoluna girecek. Hele bir sen çık Allah kerim. Dört kol değil 8 kolla seni bekliyorum. Dünyam çok özlüyorum seni. Bu özlem içimi delip deşiyor. Çok zorlanıyorum ama dayanmaktan başka çare yok. Seni çok seviyorum. Tüm dünya karşımda dursa da yine seni seviyorum ve yine seni seçerdim. Bir tanem az sabır eyle iki gözüm kocam. Bir nolu tetipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir'e seni her geçen gün daha çok özlüyor. Sana olan sevgimi kalbimde daha da büyütüyorum. Ne olursa olsun kalbimde dualarımda seninle. Az kaldı kocam. Kavuşacağımız güzel günleri sabırla bekliyorum. Seni çok seviyorum Yıldız Tilbe. Aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Sayfamızı yenileyelim. Selam Murat abi, Şakran T2B16'dan Can Polat Türker. Aleyküm selam Can Polat kardeşim. Başta kader birliği yaptım Aslan abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Poyraz Yılmaz, Enes Özzından, Ahmet Ayreten. Kadın kapalıda yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Murat abi Şakran T2B16'dan Can Polat Türker. Başta kader birliği yaptım Aslan abilerin Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Poyraz Yılmaz, Enes Özzından, Ahmet Ayreten. Kadın kapalıda yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdesi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Ana Şakran Cezaevi T4C3 koğuşunda bulunan oğlum İbrahim Barlay ve tüm tutuklular için Hakan Tek Oğlum şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar Murat Bey. B7 koğuşundan anneme hanım sultana selam olsun. Aylar sonra geçen gün ilk defa yüzünü görmek hasretimi biraz da olsun dindirdi. Yarın yine görüşecek olmanın mutluluğuyla seni şimdiden kucaklıyorum annem. İnşallah bu hasret günleri tez zamanla biter. Bir daha birbirimizden ayrı kalmayız. Seni çok seviyorum. Görüşmek üzere güzel annem. Murat Bey ben Cihan Köseda. B7 koğuşundaki kıymetli kız kardeşim. Halime Keleş'e selam olsun. Aramızdaki mesafeler ne olursa olsun. Kardeşliğimizin yeri hep aynı. Başını dik tut kardeşim. Abinin duası ve sevgisi her zaman seninle. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğimle. Murat Bey ben Hacı Oflu. B7 koğuşuna bulunan kıymetli eşim Halime Keleş'e selam olsun. Sensiz geçen her gün seni daha çok özlüyorum. Sabırla güzel günlerin geleceğine inanarak seni bekliyorum. Başını dik tut sevgilim, dualarım ve sevgim her zaman seninle. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle seni çok seviyorum. Veli Devici'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan nasılsın iyi misin iyi olmanı Allah'tan isterim. Bak sana dedim ki Gülten'e açık görüş için haber gönder. Hadi güzel Ceylan'ım haber yollat. Veli Devici'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan ne olursa olsun pes etme. Bak kendini yalnız hissetme Allah'ın izniyle her şey geçecek biliyorum. Sıkılıyorsun ben de sana çok sıkılıyorum. Sen benim her şeyimsin Gülten. Gülten'e haber yollat. Veli Devici'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan ömrüm ne olursun kafanı topla. Benim karım dişi aslan gibidir. Benim karıma bu cezalar koymaz. Allah'ın izniyle güçlüdür. Seni çok seviyorum Ceylan'ım.
Veridemeci'den Ceylan Taşkıran'a, dişi aslanım seni hiçbir şey yıkamaz. Sen aslansın aslan. Senin yüreğinin gücünü ben çok iyi bilirim. Allah'ın izniyle bir ömür senin yanındayım. Açık görüş için Gülten'e haber gönder. Veridemeci'den Naciye Sarsılır anneme, Ceylan Taşkıran'ıma, Asena Üner İsmet Deveci sizi seven sayan Veridemeci'dir. Kendinize çok iyi bakın. Not: Ceylan abla, ben Gülten Karagöz abla, bunun sonunda ölüm yok ya, seni çok merak ediyoruz. Tülay annenden açık görüş için haber gönder. Bir de nasıl olduğuna dair haberimiz olsun.

0: Murat abim, ben Cemile Timuçin, Burak Timuçin radyo başına. Aşkım, gitmedim hastaneye, uyudum yine. Yine ararsın beni. Yarın giderim, kötüydüm. Senin dişini duyunca kafama takıldı. Bütün gün nasıl oldu? Bir ağrı kesici bul, bir şeyler yap. Çekilmez oralı, aklım sende seni. Çok seviyorum, sakın unutma. Sen benim için çok farklı bir dünyasın. Sensiz bir ben hiçim. Canım kocam, varlığına elhamdülillah bol bol dua et. Tesbih çek, Yunus duasını çekiyorum. Biraz rahatlat aşk kocam. Burak Timuçin, annen de babanın da selamları var. Murat abi, ben Cemile Timuçin, aslan kocam, Burak Timuçin radyo başına. Kocam, perşembe günüymüş mahkeme. Babamın ziyaretine var, bakacağım. Babama giderim, avukatın yanında gidilecek, babanla bakacağız artık ömrüm. Evdeyim şu an, yemek yapıyoruz, yemek yiyeceğiz. Annenle aklım bende kalmasın. Yalçın Sakızçı, babam telefondan kısıtlama yedin galiba. Arayamadın, haber falan yolla, bekliyorum senden. Haber yolla bize. T2B10 koğuşu. Kimin bu? Neydi kardeşimizin? Doğum günü olan kardeşimizin annesi yazmış mı? Yazmamış. Hemen. Ses kayıtları var ama yazmamış kardeşim. Neyse, okuyalım bakalım. T2B10 koğuşu. Tam 30 yıl önce bugün seni kollarıma aldığımda başladı benim en güzel hikayem. Küçükken attığın her adım, o pamuk ellerin, gülen gözlerin hala gözümün önünde. Zaman ne kadar hızlı geçerse geçsin, sen kaç yaşına basarsan bas, benim içimdeki o hiç büyümeyen minik mucizemsin. Canımın içi yiğitim, benim aslan oğlum, arkamdaki en büyük dağım, gururum. 30. yaşın sana her şeyin en güzelini, en hayırlısını getirsin. Ay anataş, gözüne yaş değmesin. Ömrün boyunca hep mutlu ol, kalbinin ekmeğini ye. Doğum günün kutlu olsun. Bir tane seni canından çok seven annen. Yiğit kardeşim, hemen ses kayıtlarını da dinleteyim, bir daha geri dönmeyelim. Şunu da kısalım.
1: T2B10 koğuşunda yapmakta olan Yiğit Çağlar. Doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ben en sevdiğin kuzenim Buse. Bir dahaki sene birlikte kutlayalım. Kendine çok iyi bak. T2B10 koğuşunda yatmakta olan Yiğit Çağlar.
2: Doğum günü kutlu olsun Yiğit. Seni seviyorum.
3: T2B10 koğuşunda yatmakta olan Yiğit Çağlar. Teyzoşum, nice güzel yıllara. Çok öpüyorum.
4: T2B10 koğuşu. Ben seni ilk tanıdığımda daha küçücük, 3 yaşında bir çocuktum. Ağzından hiç bırakmadığın o emziğin, gözlerinin içindeki o parıl parıl ışık hala dün gibi aklımda. Zaman su gibi aktı geçti, o minik çocuk büyüdü. Bugün tam 30 yaşında pırıl pırıl aslan gibi bir delikanlı oldun. İyi ki doğdun Yiğit. Dolmuşun geçtiği yerden selamlar, Pınar abla.
5: T2B10 koğuşunda yapmak olan Yiğit Çağlar kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle.
6: T2B10 koğuşunda yatmakta olan Yiğit Çağlar kardeşim. Ben Ümit abim. Doğum günün kutlu olsun. İnşallah bu yeni yaşında güzelliklerle, mutluluklarla karşılaşırsın. Hayatın her şeyin düzene girer. Güzel bir hayatın olur. Evine dön hayırlısıyla. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. Seni seviyoruz. Seni bekliyoruz. Rabbim senin olsun. Bir an önce kurtarsın.
7: Tamam, 5.30'a kadar çoktan yollamış olurum.
0: Bu başka. Evet, Yiğit kardeşim, hepsini paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam Sabrican kardeşim. T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarından selam olsun. İmran'ım, çok az kaldı. Allah'ın izniyle bugünlerde geçecek. Allah büyük bir aslan gibisin. Sen varsa yoksa bu alemde AİK özlenen ve beklenensin abin Sabrican Korkmaz. Murat abim, T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına

Selam olsun İmran'ım, çok az kaldı. Allah'ın izniyle bugünler geçecek. Allah büyüktür, aslan gibisin. Sen varsa yoksa bu alemde AİK özlenen ve beklenensin. Abin Sabrican korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Berdan Batın. Doğanay aleyküm selam Berdan Batın kardeşim. Senin aracınla kadın kapalıya seslenmek istiyorum. Nursel'in kardeşimin aracını ile fotoğrafını aldım. Ben de sana mektubum ile fotoğrafımı gönderdim.

Ben T1B11'den Bozo Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Kadın kapalı bir altı koğuşuna yatmakta olan hayatımın anlamı Nur Selin'im. Her sabah seninle tutunuyorsam yaşama, her gece sana öldüğüm içindir. Ömrümün sahibi sevdiğim Nur Selin'ime kibare yak gel şarkısı armağan olsun. Ayrıca Miray yengeme ve koğuş arkadaşlarına selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin, hayırlı çalışmalar. Biraz uzak aradan sonra merhaba abi. Herkes mutlu olduğu şeyin peşinden koşsun. Ben onu alıp bir köşeye çekilsem yeter. Buradan cesur kadına Tefo Seko'dan heyecan şarkısı ricam olsun. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Ben Gökhan Ergül hiçbir şeye cesaret edemeyen hiçbir şeyi kazanamazmış. Belki bu cesur oluşum ve güzel tesadüf olabilir. Kadın kapalı beş koğuşuna kır çiçeğine, mevzu belli işte. Kendine iyi bak, sanırım en güzel tesadüfüm sensin. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, bazı amaçlar o kadar değerlidir ki o yolda mağlup olmak bile zafer sayılır. Geceniz güzel olsun, sevgilerimle Gökhan Ergül. Bucak kırıklar F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik Onur Akın'dan seviyorum seni şarkısı babama gelsin. Seni çok seviyorum. Her zaman kalbimdesin, özlemle sevgiyle kal kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca F tipinden Kanivar Çelik. Aleykümselam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailesine kavuşur selametle. Teyüşte yatan can parçam Mert Yıldırım sevgilim. Bugün seni görmek bana çok iyi geldi. Kokuna kurban olurum Mert'om. Üstüme sinmişti. Ayaz iyi, aklın kalmasın. Seni istiyor artık. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol ömrüm. Selam Murat abim. Aleyküm selam. Aleykümselam. Savaş Aktaş sevgilimiz biz. Aklımızda kalmasın. Seni gördüm daha iyi oldum. Sen kapattın, oğlun geldi. Çok üzüldü. Sana yetişemediğine. O da ben de yanına gelmeye sabırsızlanıyoruz. Kurban oldum. Babam her şeyimsin sen benim. Her zaman yanındayım. Bize ancak ölüm ayırır seni. Çok seviyorum. Hasret kokulum savaşım. Savaş Aktaş, en çok da gece sana sarılmayı özlüyorum. Çünkü insan karanlıkta sevdiğinin sıcaklığını daha çok arıyor. Benim de geceleri sığındığım yer senin göğsün, huzur bulduğum yer senin kolların. Sen olmayınca geceler uzuyor, saatler geçmek bilmiyor, bazen uyumak istemiyorum. Çünkü uyusam sabah olacak, yine seni görmeden uyanacağım diye korkuyorum. Bazen de uyumak istiyorum, belki rüyamda sana kavuşurum diye Savaş Aktaş. Selam Murat abi, ben B9'dan Kadife Kale'den Kürt Hülya. Aleyküm selam kız kardeşim. T1A20'de bulunan benim nefes alma sebebim Cesur Bayhan Ciğerparem oğlum radyo başına. Ömrüm sana faks çıkardım. Kurumlar arası telefon olmuyor. Seni çok özledim. İç görüş için de dilekçe yaptım. Benim bu hayatta önce Yüce Rabbim, sonra da sen varsın. Bunu asla unutma ömrüm. Seni canından çok seven annen Kürt Hülya Ahmet Kaya'dan. Olmasaydı sonumuz böyle, çalarsan sevinirim abi. Cesuruma armağan olsun. Can bacım Kürt Hülya'ya selam olsun. B9'un duvarları seni dört duvar arasına almış olabilir ama senin yüreğine, cesaretine kimse zincir vuramaz. Dışarıda seni seven, seni bekleyen, her daim arkanda duran insanlar var. Günler geçecek, kapılar açılacak. Sen yine dimdik başınla çıkacaksın. Sakın moralini bozma bacım. Çünkü sen düştüğün yerden daha güçlü kalkmasını bilenlerdensin. B9'a selam olsun Kürt Hülya'ya. Biz buradayız, sen yalnız değilsin. Kırtaylardan selam olsun. T3A19 Bayraklı'dan Çağdaş Alyas. Yanımda kader birliği yaptım. Ali Aşık, Mehmet Özdemir, Efe Uz, Sedat Bulut. Bu canlara selam olsun. T4C3'te yatan kardeşim İbrahim Barla'ya da selam olsun. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Bir gün oğlum kendi hikayesini anlatırken ilk söyleyeceği şey şu olsun: annem hep yanımdaydı. Dualarıyla, kalbiyle, aklıyla beni canını verecek kadar çok sevdi. Sen benim gökyüzüne gönderdin. Duamın yeryüzündeki cevabısın. Sen benim bugüne şükrüm, yarına en güzel duamsın. İyi kimsin kıymetlime Mümin Sarıkaya'dan. Ben yoruldum hayat şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'den Memmojan. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Senin aracınla şakran kadın kapalıda yatmakta olan prensesim Funda radyo başına. Sevgilim helalim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın helalim. Kendine dikkat et, iyi geceler aşkım, esmerim Ebru.

Yaşar, Özyorum Fundama ve Koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Murat abi, senin aracılığınla ben Çiventepe'den Mehmet Şengel TK20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel, Aslan abim Bahattin Şengel, Reisi Mafya Sedat Çiventepe'den Sarı Gürkan Bayraklı'dan, Aslan dostum Doğukan Çevik Torbal'dan, Derli abim Sefa Alaz Namıder Bozo, Mesut Yılmaz can dostum Süleyman Akan, Dört Nolda yatan Şehmuz Akan, Osman Şengel, Çağrı Park, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçak Kaya. Hepinize selamlar olsun. Şakran T3C5 koşudaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm seni çok özledim. Bugün sesini de duyamadım. Umarım iyisindir. Beni merak etme. İyiyim. Evdeyim. Tüm gün seni çok seviyorum. Dikkat et kendine. Şakran T3C5 koşunda canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Güzel günler bizi bekliyor hayatım. Çok az kaldı. Kavuşacağız. Ben biliyorum. Sen de umudunu kaybetme. Sağlığına çok dikkat et. Ben burada aynı yerde her zaman seni bekliyorum bir tanem. Önce Allah'a sonra kendine emanetsin ömrüm. Şakranda yatmakta olan Veli Kızıltepe karısının aslanı. Bugün seni gördüm, dünyalar benim oldu. Seni orada bırakıp gitmek zor olsa da bir gün seni girip alacağım oradan. Olsun bu cezalar sana koymaz, senin arkanda dağdan sağlam karın var. Sıkılma biziz Allah büyük, gün doğmadan neler doğar. Canımın içi kalbimin sahibi seni çok seviyorum öpüyorum, kendine iyi bak. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den Aslan kocam az zaman sonra. Aslan yine sahnede, sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izni. Aslanım tatilde, canım kocam en yakın zamanda yanımdasın. Sana cezaevi koymaz, biz alışkınız belalara. Yıkılmanı bekleyenler yükselişini izlesinler. Allah benim arkamda, ben de senin arkandayım. Seni çok seviyorum canım eşim. Bir mesaj daha okuyacağım sonrasında. Evet, mesaj daha okuyacağım sonrasında bir güzel şarkı, yok hatta iki güzel şarkı, kayıt mesajların bir kısmını sonraya bırakayım. Şunu hemen açalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Doğanay Devrim. Aleykümselam Doğanay kardeşim. Dört nolda yatan abilerim Umut Devrim, Onur Devrim, Murat Devrim ve halamın oğlu can parçam Cihan Ateş'e selam ediyorum. Ben Doğanay Devrim. T26 koğuşuna yatan canım eşim Muhammed Yüzbaş'a çok selamlarım var. Onu çok seviyorum. Hayatım beni bir ara, sesini özledim. Evet, Muhammed Yüzbaş kardeşim muhtemelen duymuşsundur. Bir güzel şarkının kararsız kaldım. Şimdi 3, 5, 15 dakikalık sadece kayıt mesajı var. Şarkılarla beraber 25 dakika olacak. Biz en güzeli 3 tane güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780

3 güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamun aleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben 4.0'dan Uğur İbru. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Senin aracınla şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru, senin sesinle seslenmek istiyorum. Uğur İbru'nun en değerlisi olan kalbimin tek sahibi Beyhan İbru'ya sesleniyorum. Bu hayatımın yaşamını da Rabbimin bana verdiği en güzel hediyemsin Beyhan'ım. Kibariyeden anlayamazsın sana ne duyduğumdan. Göklere açıp elimi ne konuştuğumu. Benden armağan ediyorum aşkıma ve selam. Murat abi ben 4.0'dan Uğur İbru. Senin aracılığınla şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Ben ilk senin yüreğini sevdim, o eşsiz güzelliği olan yüreğini. Sonra gülüşünü sevdim, gülünce kısılan gözlerini. Sonra sesini sevdim, ilk konuştuğumuzdaki yüreğimi titreten o tatlı heyecanını sevdim. Seni seviyorum ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Güez. Aleykümselam Güez kardeşim. B10'da yatan canımdan çok sevdim. Serena'ya selam olsun. Gecen güzel olsun sevgilim. Aklımdan çıkmıyorsun. İnşallah en yakın zamanda yan yana olacağız. Sabret, canını sıkma. Her şey çok güzel olacak. Her zerrem her zerrene aşık. Mektubun gelir bir haftaya gülüm. Seni çok seviyorum. Saklındasın yar şarkısı canım sevgilime armağanım olsun. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar. Ben aleyküm selam. Şakran T2C bir de yatmakta olan can dostum aslan kardeşim. Ahmet Güneş nasılsın bıra? Allah'ın izniyle bu sayılı günler bitmesine az kaldı. Sabret, her şey eskisinden daha iyi olacak. Dualarımız, kalplerimiz her şekilde, aklım buralarda kalmasın. Kardeşim burada rahat ol bıra. Burada biz bir şekilde gemi götürüyoruz. Önemli olan sen iyi ol aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sadir, Sidar, Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyifleriniz iyidir umarım. Sabır kardeşlerim. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Unutmayın ki her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Az daha sabır. Bir isteğiniz arzunuz olduğunda bana ulaşmanız yeterlidir. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun, beklenensiniz, Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T214'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Şep Paşalı Saddam Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu Hakan Çağlayan Celal Çetin İbrahim İmrak Kenan Tosun Emir Yalçın başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya kuzenlerim Ferhat Aslan Yusuf Kaya Emircan Kaya Ulaş Başar bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacağımız var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Şep Paşalı Saddam Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu Hakan Çağlayan Celal Çetin İbrahim İmrak Kenan Tosun Emir Yalçın başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya kuzenlerin Ferhat Aslan Yusuf Kaya Emircan Kaya Ulaş Başar bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Şep Paşalı Saddam der ki şikayet acizlerin ihanet hainlerin işidir. Murat abi ben Güez. B10'da yatan canımdan çok sevdiğim Serena'ya selam olsun. Gecen güzel olsun sevgilim. Aklımdan çıkmıyorsun. İnşallah en yakın zamanda yan yana olacağız. Sabret canını sıkma. Her şey çok güzel olacak. Her zerrem her zerrene aşık. Mektubun gelir bir haftaya gülüm. Seni çok seviyorum. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, Gülten Kızıltepe'den Aslan Kocam. Az zaman sonra Aslan yine sahnede, sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izniyle aslanım. Tatilde canım kocam, en yakın zamanda yanımızdasın, sana cezaevi koymaz. Yıkılmanı bekleyenler yükselişini izlesinler. Allah benim arkamda, ben de senin arkandayım. 2 ay sonra yanımdasın, yine eskisi gibi olacağız. Arkamdaki koca damsın. Bizim için savaşan, bizi bizden daha çok düşünen reisim, çocuklarımın yakışıklı babası, kendine çok iyi bak aslan kocam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Manisalı İbrahim Akar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Kadın kapalı C5'li olan Havva Ünal asil kadını, iyi ki benim kadınımsın Fatma Taş Kılıç ablama da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim, sağ olasın. Ebru Küçük Coşkun radyo başına.
Seni göremesem de aklımdasın, yanımda olamazsan da kalbimdesin. Her geçen gün seni biraz daha özlüyorum. Bir gün kavuşacağız canım karım. O güne kadar sevgim hep senin, Allah'a emanet ol. Seviyorum seni. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, canıma can katan kadınım Evru Küçük Coşkun radyo başına. Seni görememek zor geliyor bana ama sevginden hiç eksilmiyor. Sevginden hiç eksilmiyor. Yanım günler geçiyor, özlem büyüyor. Ben seni her gün yeniden seviyorum güzel karım. T2B15 Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan, Yılmaz, Mafya, Sedat, Ulu, Çamdibili, Tayfun, Geyik, Baba, Saffet, İlhan, Özcan, Hasan, Yüksek, Ekrem, Birlik, Çınar, Birlik, Cüneyt Bulut, Hasan, Kocatepe, Reşat, Vardar, Muratcan, Pak, Baran, Nacar'a bin selam olsun. Bizi tanıyan şerefli yatan istisnalar.

Tüm canlara bin selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor, söz konusu dümen çevirmek olunca. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe, Azat'ım, annem kıymetli depom, babasının oğlu, seni seven arkanda dağ gibi duran ailen var. Sen sıkılma, en kısa zamanda alacağız seni yakışıklım. Sen orada iyi oldun, biz de burada iyiyiz, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, öpüyoruz seni Azat'ım, reisim. Sen yoksun ama namın var, reis Çetin, Veli, Mehmet, Memo, Ayaz, Nejo, Aycan, Taybe. Hepinize selam olsun canlar. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe, kalbim, kocam, reisim, seni çok seviyorum aslanım. Seni sevmek nefes gibi, ne zaman dursam içim daralıyor. Sen benim en güzel şansım, en doğru seçimim, en iyi hikayemsin. Kalbimin en sakin senin yanın, iyi ki varsın, iyi ki benimsin. İyi ki seni sevmişim, sonsuza kadar seninle ömrüm kocam. Herkes sana hasta, sen de bana, kendine iyi bak aslanım, öpüyorum seni. Ben T4A8 koşulan Cengiz Anlı, Ferhat Arslan başladayım. Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış, Zeynel Çolak olmak üzere. Can abilerim, Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay, Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya. Dostum, canım, ciğerim Arap, Oktay, Resul, Yıldız, Mehmet, Fatih Özışık, Osman, Elçi, Sidar, Deniz, Cino, Burhan. Kardeşlerim İlkay, Demir, Alman, Okan, Alpaslan, Aldanmaz, Bilal, Çetin, Nurullah, Öncü, Yoldaş, Cancan, Emirhan, Tapan, Yusuf, İslam, Ergül. Dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4A8 koçlan Cengiz Anlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumla kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami, Tutkun, Tatü, İsmet, Sait, Sayım, Doğukan, Erdoğan, Atalay, Tan Yıldız, Ahmet Deder, Murat, Vatansever, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Cengiz Anlı, Ferhat Arslan der ki, farkında olmadığımı sandığınız her şeyin farkındayım, içiniz rahat olsun. Ne demişler, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın aslana. Ben hemen T ve Şakran T3'te yatan gözümün kökü canım evlatlarım Burak Doğan, Medet Doğan. Selam ediyorum, gözlerinizden öpüyorum evlatlarım, iyisiniz değil mi aslanlar? Bizler iyiyiz babam, tek eksimiz sizlersiniz. Bitsin artık bu ayrılık, Allah'ım yardım et aslanlarıma. Gönder artık onları yuvasına, sen duaları duyan ve icabet edensin. Allah'ım burada bütün kader mahkumlarına da sabır ve özgürlük diliyorum, sizleri seven babanız. Bize ses olan değerli Lider FM çalışanlarına da sıradaki en güzel şarkılara armağan ediyorum elbet bir gün. Buradan Murat abicim, senin aracınla soydaşlarım ve canlarım olan Emrah Doğan, Emre Doğan, Burak Doğan, Medet, Emirhan, Erkan, Ersin, Ercan, Fırat, Latifcan ve yeğenim Ercan Doğan'a Allah'tan sabır ve selamet diliyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Murat abim, teşekkür ederim abim. Ses oluyorsun bize, Rabbim senin de yanında olsun. Sıradaki şarkı bütün Doğanlara ve Teberlere armağan ediyorum elbet bir gün. Sağ olasın Murat. Aleyküm selam Murat kardeşim. Sağ olasın hepimizden. Abim, kadın kapalı, B11'de yatan benim canımın içi göz bebeğim Dilara Küleş annem. Biziz, merak etme, avukatın hem bugün hem yarın yanında, bir sıkıntımız yok inşallah. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak senin. Çok seviyorum dünyam, dilom, Allah'ıma emanet ol ömrüm. Kadın kapalı, B11'de yatan aslan kızım Sevim Küleş annem. Bugün annenle oturduk, biraz konuştuk, bir sıkıntımız yok. Allah'ın izniyle sen de çıkacaksın, seni çok seviyorum, öpüyorum, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Hayatımın anlamı, iyi gördüm seni, dünyalar benim oldu. Hep devamlı böyle göreyim seni. Bir şey takma kafana, Allah büyük az kaldı. Sabret elbet bir gün yavrum. Murat Şampınar Engel şarkısı, aşkım Sude'ye armağan olsun yavru ceylanım benim. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş, değerlim sevdiğim olan A5'te yatmakta olan Seda Canbaz'a, duvarlar yüksek olabilir ama sana olan sevgimin sınırları yok. Günleri değil, kavuşacağımız o ilk anı sayıyorum. Güçlü kal güzelim, bugünler de geçecek sevgilim, elbet bir gün kavuşacağız. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin, Cem Adrian'dan, sen benim şarkılarımsın, armağan olsun. Ben kadın A5 koğuştan Yasemin Başaran Özkurt. Menemen cezaevinde bulunan D4 koğuşuna yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt, olmaz dediğim oldu, sende gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrım var ki her şeye noktayı koydu seni. Çok seviyorum canım kocam, Sevinçek'ten Kutupta Yaz gibi şarkısı bize gelsin. Ayrıca benim için değerli olan Candan Öte, Nezahat Resimci, Candan Ötem'in kıymetlisi Muhammed Emin Alınca, kardeşimin, benim güzeller güzeli kardeşim Seda Canbaz ve onun değerlisi Burak Karabaş'a selam ediyorum. Tüm şarkılar sizlere gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen C18'den ben Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim.
Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Eşref Duman, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre Küçük, Coşkun, Oğuz Karan, Mete Nur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı, Çaki Başkan, Veli Deveci, Baba Saffet, Özcan, İlhan Deveci, Halil İbrahim, kaderimizi yazan Allah'tır. Kimseden korktuğumuz yok. Kalbi atan herkese bol şans. Murat abi, ben Menemen C18'den Hasan Yüksek, Oktay Karabalık, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uluda, Mehmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Açıkta Olan, Sarı Musto, Murat Vardı, Tamer Demirtaş, Aslan'ın inine giren parçalanmayı göze alır Hasan Yüksek, benden bu dostlara, değerlilere Halil İbrahim şarkısı çalar mısın? Murat abi, sana da selamlarımla, var ol Aslan abi, Murat Bingöl, sağ olasın Hasan kardeşim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Üçlü'nün cezaevinden Arda Ceren Namıder Tony. Başta abilerim, dostlarım Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Savaş Aktaş, Efe Arslan Gürçeşme'den Deli Haso. Onur Beşer bunun akabinde. Bir nolda yatmakta olan canım kanım Aslan kardeşim Veysel Şimşek. Yere göğe sığmayanlar unutmayın. Bir de yerin altı var. Ben Üçlü'nün cezaevinden Namıder Tony. Selamun aleyküm Murat abi, ben Üçlü cezaevinden Altındağlı Yusuf Samar, aleyküm selam Yusuf kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren Namıder Tony, Savaş Aktaş, Gürçeşmeli Afyonlu Deli Haso, Saadettin Bıçakçı, Türk Gencay, Mustafa Argın, Umut Zor Bilmez, Hacı Osman Bünyamin Kurt, Hakan Yavaş, Muhammed Yıldırım, Doğukan Erdoğan, Ömür Oturak, Onur Beşer, Efe Aslan, Mert Çulluoğlu, Murat Canpak, Seçkin Özyavaş, bu derdere selam olsun. Tüm Şerefeli Atan, tüm Altındağ Çamkule çocuklarına da selam olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yapmakta olduğum Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Üsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun. Kardeşim, gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasında kine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsın. Gazapizm'den ismini istiyorlar. Şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Aleyküm selam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan can kardeşim Ramazan Alkış. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kirli, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun. Kardeşim, gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleriydi. Nokta. Biz T1A16'dan Batuhan Çalıkuşu ve Enes Efe, değerli canlarımız Uğur Tezcan, eski Şamlıklı Fatih Boran, Can Polat Dikici, hepinize çok geçmiş olsun. Hangi koğuştasınız bize haber verin, aklımız sizde kaldı, kendinize dikkat edin. Ayrıca Poyraz Sayacın da size selamları var, sizi seven Batuhan Çalıkuşu ve Enes Efe. Ben Batuhan Çalıkuşu prensesim, Sezen Çalıkuşu Sezen'im. Tarifi mümkün değildir bazı aşkların. Yaşanmalı insan, korkak kalbine inat yaşamalı. Sen benim içimde çıkmak istemediğim çıkmaz sokağımsın. Murat abi, Sezen'ime Sevinçek Çıkmaz Sokak şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ayrıca dostum Enes Efe'nin derdisi Gülşah Kıra'da bin selam olsun. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Şakran, T3 koğuşuna yatan Serdal Aykurt abim, nasılsın İmparator abim? Hayatımda sarsılmaz bir çınar ağacı abim var benim. Korktuğumda güven kokan tecrübesiyle hayatıma ışık tutan en güzel limanımdır abim var benim. Çok sevdiğim ve her zaman seveceğim kadın Kapalı'da olan Pınar Cuhalı Kardelen Aktaş, size de selam olsun canlar. Hilay Zerdüş'ten Ne Kadar Acıyor şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm dayıcım, ben Devrim Birlik, kolay gelsin. Aleyküm selam Devrim kardeşim. Başta büyüklerim olmak üzere abim Ekrem Birlik, kardeşim Çınar Birlik, can dostum Aslan Damat Osman Duman,
Sakın kafana bir şey takma. Zaten her şeyi konuşmuştuk. İnan ki hayırlısı buydu. Böyle oldu. En yakın zamanda bak gör nasıl olacak. Merak etme, kendine çok iyi bak. Her hafta limit yap. Seni güzel görmek.

istiyorum. Ve Yunus Ülger abim, seni unuttuk sanma. Bu kardeşin ben asla sınıfta kalmam. Az kaldı geliyorum, dışarının bir numarası yok yemin ederim. Çeşmenin başı kalabalık, herkes suyunu doldurana kadar samimi misali. Kendinize çok iyi bakın, sizi seven kardeşiniz Devrim Birlik. Selamünaleyküm canım kardeşim Aydın Bıçakçı. Ben sen çıkana kadar buralar, ben de seni seviyorum. Çıktığında barışırız ekürü, seni seven dostun Devrim Birlik. Tanıdık dostlara da selam olsun, insan eti ağırdır. Herkes taşıyamaz Devrim Birlik. İzmir'in fark etmezi Kınalı abi Mekojan Birlik. Ortalık insanlara tuz yalatıp su satan doluyken gözler baştan yere üzerimizde, vallahi biz idmanlıyız, siz bizi yenemezsiniz, seni seven kardeşin Devrimcan. Biz doğduk içindeydik, sizinki sonradan görme bir heves Devrim Birlik. C1B10'da yatan eşim Osman Duman, canım canımın içi, seni çok seviyorum. Her konuda arkandayım, neden aramıyorsun, bir dilekçe ver, aradım bugün yarın arar dedi, seni çok seviyorum. Abim Ekrem Birlik, kardeşim Çınar Birlik, sizi çok seviyorum Evrim Duman. Kardeşlerim hemen bu mesajı da okuyayım, kayıt mesajlarımız çok geç kalmadan hemen onları da paylaşayım. Hayırlı akşamlar Murat Bey, Şakran Tevş'ten Mert Aluçlu oğlu. Koç, beni hemen tahmin edeceğini biliyorum. Yakında yine balığa gideceğiz ama bu seferki farklılık yapalım. Tırnaklı pide deneyelim. Hedef için keyfin yerinde olsun. Hepimiz seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Yakında görüşmek üzere. Ha bu arada köpüklü gezme yerler kaygan olur. Sevgilerle. Evet, bir şarkı kardeşlerimin kayıt mesajlarını hemen paylaşacağım. Sonrasında tekrar WhatsApp'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan

Madras aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi, ben bir nolda yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi, ben bir nolda yatan Mehmet Atılgan, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız, aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi, ben bir noldan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cengiz Özdemir, aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, Savaş Bilis, aynı kampüste bulundum abi dostlar Mahsun Oğuz Altan Dursun, Mami Ayaz, Pehlivan Buca, Azcan Yatmaz, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engincan Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Farat Aslan, Samet Aydemir, Emir Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve hızlı kardeşim Muhammed Avınca, Sabri Seçkin, Gece Söz. Herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cihan Akın, aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve derdi dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Derdi dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepeci, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu, aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cengiz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları, aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Bilis, Muhammed Avınca, Samet Aydemir, bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulunduğum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Can Taş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim, Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biriz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Karşıyaka'lı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Arif Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır. Ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not. Kula kulluk yapılmaz. Aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar yani CEO. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi, ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3'den Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlarından selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana, ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluşluoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan Can kardeşim, Melihcan Ataş, Can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar, gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak. Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş. Yeğeni Samet Baran Demir. Farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş. Şakarlı Muzaffer Saklı Avcı. Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşlu oğlu Mustafa Keskin, İbrahim Sallı. Kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus, Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz. Boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak Murat abi şarkı.

Kamız İsa Aksoy'dan "Sen benim gerçeğimsin." Murat abi, ben 3 noldan Savaş Aktaş, 2 nolda yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla, dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Alada, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde T2B9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Rojda'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde iki nolda yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum.

Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam. Abi Buse ben. 4.0'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir'i söylemez sevgilim. Sen benim gökyüzüne bakıp ettiğim en samimi duanın yeryüzündeki en güzel karşılığısın. Allah kalbimi kalbine denk getirdi ya. Bundan daha güzel bir nasip tanımıyorum. Varlığı şükür sebebim adamım. Abi iyi kim için Hilal Zardoş'u en derinimsin şarkısı armağan olsun. Ben Buse 4.0'da bulunan kalbimdeki huzurun sebebi Şakir söylemez koca bir ömür feda edip seveceğim seni. Zamanı geçecek, mevsimler değişecek ama bendeki yerin ilk günkü gibi kalacak sevgilim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Mehmet Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay, bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Fatih'im, senin Suat'ım, Suat Konuk, senin Suat'ım, sonrasında Şeref İnegöl, Şeref selamını aldım. Hepinizin sonrasında Emirhan Özışık kardeşlerim. Hepinizin selamlarını aldım. Ben de sizleri seviyorum. Ben de sizleri öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. T4 ve 18'deki kardeşlerim. Hepinizin selamını aldım bugün. Aleyküm selam. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Ben T4 ve 18'den Mehmet Fatih Özışık. Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca Fehim Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Anlı, Ferhat Aslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan Çetin, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, İstanbullu Oygün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Çok güzel bir şarkı. Birazdan söyleyelim. Fatih.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4018 koğuşundan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi. Benim için kıymetli değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan, Toprak Özcan, Çalışan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torum. Devran Torum, Şerif

dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Kara Kalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Han, Bağcı Serkan, Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selamlar olsun. Cengiz İmren'den namert olayım, eseri benden gece armağan olsun. Derli abim, seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Bir tane mesajınız eksik sevgili kardeşlerim. Bilginiz olsun, bir tane mesajınız eksik. Onu da kardeşimiz yazamamış herhalde, eksikler var. Şeref, Şeref İnegöl, haberin olsun sevgili kardeşim. Yarın ararsanız o mesajı da gönderirseniz bunları kayıt yapacağım. Haberiniz olsun, bilginiz olsun kardeşlerim. Ağlıyor da olsam bile, gözyaşıma bakma gitsin.

sorma gitsin, sorma gitsin, sorma gitsin. Aşk aradım, hicran buldum, dost aradım.

Nesil ya geri dönüp sorma gitsin. Aşk aradım, hicran buldum, dost aradım, düşman buldum. Sevdiğime pişman oldum, gerisini sorma gitsin. Aşk aradım, hicran buldum, dost aradım.

Sorma gitsin, sorma gitsin, sorma gitsin. Boş koy Fatih, bu da sana gelsin. Bu kıyamı da unutma, torunlarını anlatırsın. kaldığımız yerden devam hemen. Hadi bakalım. T2B13 koşunu atan eşim Orhan Mete hayatım. Aklım bende kalmasın. Beni merak etme evdeyim ben. Asil benim aklım. Yok, asıl diyelim. Ben asıl, benim aklım hep sende, seni düşünüyorum. Bir an önce çıkıp gelmeni dört gözle. Bekliyorum canım, kocam, seni çok özledim. Arabayı da Yılmaz'a çektiriyorum. Merak etme hayatım, seni çok çok seviyorum. Her şeyim, nefesim, kalbim. T2B13 koğuşunda eşim Orhan Mete aşkım. Dişimi çektirdim. Dedin ağrın yoktur. Şöyle diyelim. Aşkım dişimi çektirdim dedin ya. Ağrın yoktur inşallah aşkım. Senin canın acısı benim canım acır. Canım kocam, dikkat et kendine. Sen güçlüysen ben güçlüyüm. Kokusuna kurban oldum. İyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Şakran B1 koşuna olan canımın içi dostum Elif Pelşin Bilgiç'e. Buradan kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Ve ona dört gözle sarılmayı bekliyorum. Çok yakında kavuşacağız. Her daim her bir tanem aklımdasın dostum. Pelşinim, seni çok seviyorum. Müslüm Gürses, Nülüfer Armağan olsun. Ben B11'den tahliye olan Cansu Seda Gülbahar, kadın kapalıda yatan. Canımın içi her şeyim Şima Coşkun, nasılsın bacım? İyisindir inşallah. Yerin çok belli, kızların çok selamı var. Yanımdalar, hepsi çok özlemiş seni. Güneş sana da

0: Bacak elbet, sakın kendini üzme oralarda. Canın sıkılmasın diye yanına geldim, böyle bacı arasam bulamazsın. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Ayrıca B11'de yatan canım arkadaşım Ezo Küleş, sana da selam olsun. Sizi çok seviyorum, birbirinize emanetsiniz. Herkese iyi akşamlar, ben Umut Kına. Kadın kapalıda yatan canım Şeyma, ne yapıyorsun iki gözüm? Bizi merak etme, bizler iyiyiz, seni seviyorum. Hiçbir şey için canını sıkma. Müge'nin de çok selamı var, arkadaşlarına bizlerden selam söyle. T1B11'de yatan abim Fırat Gezgin, Can Kasabalı Vedo. Ayrı kurumlarda olan Arda Kurt, Mertcan, Doğan'a, Yeşilovalı Şenol, Başkurt ve kampüs içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlar olsun. İlk göz ağrım, saçları cennet kokulum, kalbimde açan en güzel çiçeğim. Elimde olsa dünyadaki bütün dertlerden, kötülüklerden uzaktan yeni bir dünya kurup sizi oraya koymayı isterdim. Yolda ayağına değecek taşı, sizi üşütecek rüzgarı, tenini yakan güneşi. Sana dert olacak her şeyi senden uzakta tutup sadece mutlu olmanızı izlemek isterdim. Yüce Rabbimden dileyim. Hayat sizi bundan sonra hiç incitmesin, canlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Kuzum, Allah'a emanet olun. Şakran kadın kapalı cezaevi, C1 koğuşlan ben Ayca Semalı, gece bir not bırakmak istiyorum. Tatlı su akvaryumunda solungaçları kesilmiş bir deniz kızıyım. Sen benim aklım ve kalbimin derinliklerinden vurgun yemi göze aldığım okyanusumsun. Soluğum kesilmiş, nefesim olur musun? Murat abi selamlar, ben kadın kapalı C1 koğuşlan Ayca Semalı, sağ ol Ayca kardeşim. Beni en çok sevenler için Orhan Gencebay'dan sevemedim kara gözüm çalarsan çok sevinirim. İyi yayınlar abim. Sağ ol kardeşim benim. Ses kayıtları var, hemen onu da dinletelim. Doğum günü ses kayıtları neredeydi hemen? Bakalım. Evet, burada. Yiğit kardeşimin herhalde. Onları da paylaşayım. Şunu da açalım.
1: Aleykümselam. Aslan kardeşim Metin Çağlar'ın doğum günü kutlar. Yeni yaşı özgürlük ve mutluluk ve sağlık getirmesini dilerim. Seni sever abim Çetin Gezek.
2: Kerem abi.
3: Başlıyor mu abla?
2: Evet.
3: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Terikim ve Koğuş'undan Ertuğrul Pınar'la boksör çağırıyorum.
0: Aleykümselam.
3: Adı gibi Yiğit olan Yiğit Çağlar kardeşimin doğum gününü kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailesiyle geçirmesini dilerim. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah Çağrım. Niye güldüm demezsen bile Çağrı sesinden tanıyorum. Sana da selamlar kardeşim benim. Sağlısın. Tamam, kaldığımız yerden devam. Murat abi iyi akşamlar. Ben TK4 koşulan Yusuf Oyur. Sağ ol Yusuf kardeşim. Mertcan Karayüz 12,5 yıl ceza aldı. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Ya Mertcan'ım, vallahi üzüldüm kardeşim ya. Neyse. Peki'den sevgim Yılmaz, dayanamıyorum. Serhat Dayıcım, sana da koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar olsun. TKA4'teki kardeşlerim. Abicim kadın kapalı B11'de yatan benim ömrüm Dilara Küleş radyo başına. Seninle konuştuktan sonra avukatını aradım, sana geliyormuş. Abicim Dilara'm için Kibari'den Teni Meşhur şarkısı benim göz bebeğime gelsin. Onun şarkısı Dilom, seni çok seviyorum. Rabbim seninle olsun inşallah. Kardeşlerim, B11'deki kardeşlerim, Dilara'm duymuyorsa size zahmet söylerseniz sevinirim. Canım kocam Atılgan, ben iyiyim. Beni merak etme, her şey yolunda. Hürrem yakınımda, onunla birlikteyim. Şöyle diyelim mi? Hürrem yanımda, onunla birlikteyim. Seni çok seven karın Teherasa Atılgan. Ben Nas, Şakran T1 koğuşuna yatmakta olan sevgilim Poyraz Yılmaz'a gelsin. Dünya sana sırtını dönse de ben dönmem. Duvarların arkasında olsam bile kalbimin en güzel yerindesin. Ne kadar sürerse sürsün her zaman yanındayım elbet bir gün can içim. İyi akşamlar Şakran T2 A19'da yatan sevdiğim Kenan İnce radyo başına. Kenan İnce radyo başına T2 A19. Azer Bülbül'den Kurşun Yedim Sol Yanımdan şarkısı gelsin. Sen orada, ben burada. Aramızda duvarlar var ama kalbimin sana ulaşmasına hiçbir duvar engel olamıyor. Her gün biraz daha özgür.

Seni sevdiğim. Bu şarkı benden sana. Seni çok özlüyorum. Seviyorum seni çokça. Seni çok seven Gülay Öztürk. Not not benim ismimi yazdır görüşe. TKA19'daki abilerim sizden ricam. Kenan İnce duymuyorsa bu mesajımı kendisine iletirseniz sevinirim. Mehmet Fatih Özışık, seni seviyorum, değerlimsin benim. Senin tırnağına değişmem kimseyi, seni çok seviyorum. Ben Yeliz, bir nolda bulunan eşim Osman Karakalpak. Ben sağ olduğum sürece çocuklarım ile birlikte, Rabbim izin verdiği sürece hiç ayrılmadan onlara anne olacağım. Onları asla bırakabileceğimi düşünme. Onlar benim canım, sen de onların bir tanecik babası. O yüzden benim için çok değerlisin. Senin üzülmeni istediklerini bildiğimden dolayı seni üzecek, canını sıcak sıkacak bir durum yaşamayacağına sana söz veriyorum. Seni çok seviyoruz. Moralini düzgün tut, bize yeter. 13 yıl sonra da olsa yanımıza geleceksin. Tamam, bakalım kalmış var mı? Yok. Hemen koğuş mesajlarımızın da bir kısmını okuyayım. Ondan sonra SMS mesajlarımıza geçelim. Hayat radyo gibidir Murat abi. Karşımıza yeni insanlar çıkarır ama hepsini sevemeyiz. Biz Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal. Burada bizde kader birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Beşer, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özer, Ali Acar, Caner Kovar, Caner Koravcı. Evet, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır, Eray Enes Ağır kardeşlere selam olsun. Murat abi, Murat Şampınar'dan nerede şarkısı, abim Devran Yükse armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık cezaevinden Resul Kartal. Aleyküm selam Resul ve Debo kardeşlerim, ben de sizleri seviyorum. Değerli abim Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal, başta can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere amcam Aydın Demirbaş, Poyraz Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko, Kahraman Kardeşler, Sefa Haral, Uğur Albay Şenol, Başkurt, Adem Kocapınar, Görkem Makgüz, Devran Karahan, Boksör Çağrışı, Fırat Gizgin, Murat abi, Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü, abim Devran Yüksek, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun, seni seven Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek, Murat abim senin aracınla dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülşen, Şeyh Mustürk, farklı kurumlarda olan Çetin, Temel, Cihan, Vedat kardeşler, Şakir Söylemez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karateş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, Boksör Muhammed, Abdurrahman Gülali ve sana selam olsun Murat abi. Aleyküm selam, devam. Ben T2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamukbasanoğlu, Onur İşler, Ogün Dağtekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Efecan Akkoy'un Hijyan'dan Düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğimle, biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben Eski Çamlık'tan T2B2'de yatmakta olan Murat Yavuz, buradan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Çağlar Akkal'ın Efecan Pamukbasanoğlu, Onur İşler, Hüsnü Sipçim, Alican Öngenel, Furkan Aksu, Mete Aydın, Halil Karagöz, Gökhan Balcı, Fırat Moğlu, Ümit Alper, Fırıncı İbo, Murat Öngenel'e selam olsun. Gece bir söz eğseydik çok kapıdan geçerdik, biz dik durmayı tercih ettik. Ben T2B2'den Onur İşler, koşuna kader birliği yaptım dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamukbasanoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, Ogün Dağtekin, Hüsnü Sipçim, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Baver. T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ediyorum. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat Dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Ertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur Erkan, Ulukan Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şerefi Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak umut ettikçe özgürsün.
Ben TK4 Koç'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran. Koç'tan İlhan Vatman Özdemir kardeşlerime.

Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefi Atan tüm mahkumlara selam ederim. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldım Neşe Kaynam. Yıldız Silva, aklım hep sende armağan olsun. Kardeşlerim, iki şarkıyla hem sizleri hem kendimizi dinlendirelim. Sonra kaldığımız yerden son mesajlarda devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini.

yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı?

İki güzel şarkı sonrası son mesajları toparlayalım. Sonra SMS mesajlarına geçeceğiz. Mustafa yollarım. Mustafa canım ne kadar zor olursa olsun. Bu günleri birlikte aşacağız. Sen orada yalnız değilsin. Kalbim her an seninle. Seni çok seviyoruz. Kızlarını düşün. Güzel günlerimize inanıyorum. Dayan canım benim. Geçecek inan bana. Bu günler hatırlatıp şakasını yapacağım sana. Bursa seni bekleyen bir eşin, seni çok seven bir çocukların var. Bazı şeylerin zamanı var. Bazı şeylerin de sabrı. Sen yeter ki kendini bırakma. Ben buradayım, sen ne demek istediğimi zaten anlıyorsun. Bu kadar Mustafa. Yani bilgin olsun. Gelirse paylaşırız da. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC7'den Baran Alsaç kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemir'le. Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan Erdağ, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Gelitekin, Yusuf Kayhan. Aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfit Can, Dürger Ersoy, Dönmez Görkem, Dayarkol, Berk Korkut, Osman Altun. Bu derler Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben Sevil 18'den Abdülsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Affan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum. Her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya. Tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derdesine. Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim. Şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım. Aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır. Ayrıca A7 yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz. Kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ ol Abdülsamet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, A7'de yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakran T2016 koşuna yatan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya. Burada günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran, dört nolu T-tipi cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz dostum Mert Koçak'ın abisi Mehmet Nuri Özden Yücel Özden'e bin selam olsun. Ve İbrahim Dündar abimin Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a çok selam ederim. Gece sözümüz, hayat bir nefes alabildiğin kadarsın, şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın, Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter. Şarkısı tüm dostlara, kardeşlere gelsin Emre Tuğrul. Murat kardeşim ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan, Donat, Azat, Başar, can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koçak, Mutlu Kurt, Can Çakır'a selam ediyorum. Kadın Kapalı'da bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ederim. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısını armağan ediyorum. İbrahim Dündar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran 2 nolu kurumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran Gerçek Bargıran. Foş Açık Cezaevinde yatan Aslan abim Murat Altuntaş Şakran. T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özlenen ve beklenensiniz benden tüm dostlara Adanalı Ayhan. Döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manav, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin,

Yusuf Kayhan'a Uygar Danay'dan Bu Da Mı Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben iki nolu C7'den Berkay Buldaş. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo. Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T1A3 Ölümsüzler koğuşundan tahliye olan Cengiz Aydoğan. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı, Murat Erez, Namıdar Balina. Ahmet Gezer, Namıdar, Rafik Daykolu, Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İrbaşa, Onur Serme yani Dino, Oğuzcan Oğuz yani Koçlu, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı yani Hançer, Bergamalı, Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı tüm Avuç koğuşuna selam olsun. Gece Balina Murat abimin sözüyle her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydı değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi ben T4B16 koğuşuna bulunan Sivaslı Veysel sağ olasın. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşler hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüz, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis, Yakut Taner, Özçaki, Ünaler, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay. Bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. Tevişçi 10 koşuna yatan abilerim ve kardeşlerim olan Serkan Yıldız, Mert Demirhat, Mustafa Kemal Kaleli, Neco Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Fırat Sağında, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban. Bu arkadaşlarıma Seyfi Doğan Aydan, Sen Yolcu Ben Hancı şarkısı bu canlara armağan olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alacağı sadece tozdur, Allah'a emanetsin. Abi selamlar. Aleyküm selam Okan kardeşim. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T3C10'dan Serkan Yıldız. Benim için kıymetli olan Murat Bingöl abim. Sağ ol Serkan'ım. Sağ ol kardeşim benim. Aleyküm selam. Okan Aslan, Mert Demir, Hatkaleli, Neco, Fırat Kaya, Şahin, Gündoğan, Serkan Yıldız, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert Darin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban'ı bu arkadaşlarıma selam ederim. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Kıymetli abim Murat, senden isteğimiz Hece Herdem'den Hücreme Güneş Doğmuyor çalar mısın bu canlara armağan olsun. Selamlar. Sayfamı yenileyim. Hemen bakalım varsa paylaşalım. Abi ne olur Müslüm Gürses'ten bir kadın tanıdım çok ağlıyordu. Çalar mısın? Çalarsan sevinirim Mustafa'ma gitsin. Mustafa Yıldırım'ına. İnşallah kız kardeşim sıkıntı yok. Onda hemen diğer şarkılarımızla beraber inşallah. Artık gece kaçta dinler Mustafa? Babanın çok güzel bir şarkısı. Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu. Gözünden sel gibi yaş akıyordu. Teselli verecek bir dost arıyordu. Bir kadın tanıdım. Bu kadar. Bugünlük bu kadar. Abi kardeşler yok. Saitin de mesajını okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14 koşulan Yalçın Öztanık. Aleyküm selam Yalçın kardeşim. Senin aracınla tüm sevdiklerime seslenmek istiyorum. Kadın kapalı da eşim Bahar Öztanık'a. Farklı kurumlardaki oğullarım Nihat, Ayhan, Eyüp ve Yusuf Öztanık. Hamit, Ziya ve Özgür Ercik'e, bir noldaki yeğenlerim Burak ve Yusuf Ceylan ile Muzaffer Şahan'a, abim Serdar Özcan ve dostum Ferdi Bingöl'e, farklı kurumlardaki babam Ayhan Ok, Oktay Ok ve Şahin Tike, tüm bu canlara özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, Namıdar Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık. Mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan, Sadullah Basa, dostum Sivaslı Osman, Güneş Çetin, Çırpı Samet Tural, abim Uğurcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yağız Çetin, Fuat Afindi, Kadir Asaf Erdemir, Arda Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hüküm giymiş hayallerin tel örgülü şafaklarıyız. Gule Dersime şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Çapa Hakan Ecerel. Hakan, annenin çok çok selamı vardı.
Nergis annemin selamı üstümde kalmasın. Nihat'a vardı, Tatar'a vardı, Koğuş'taki tüm kardeşlere Nergis annenin çok çok selamları vardı. Annemizin selamı üstümüzde kalmasın. Sevgili Çapa Hakan Eceler kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevşah 20 Koğuş'tan Çapa Hakan Eceler. Aleykümselam Hakan kardeşim. Beni küçümseyenlere kendimi kanıtlamak gibi bir derdim yok. Çünkü gerçekler anlatılarak değil zamanla anlaşılır. Ben yoluma bakarım, kim ne düşünürse düşünsün. Dün arkamdan konuşanların yarın karşıma geçip selam vermesine şaşırmam. Çünkü hayat bazen insanı kendi sözleriyle sınar. Ayrıca bu geceki tüm güzel şarkılar Nihat yani Sait Faik Ölçen abime, aslan yeğenlerim Tatar Berkan, Batur Gürkan, Ecerer Yaşar, Doğanay Ceviz Kıran. Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a gelsin Hakan Ecerer. Murat abi ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerer. Eskiden herkese gönlümde bir yer açardım. Şimdi kapımı bile herkese açmıyorum. Çünkü güven bir kere kırıldı mı aynı yerden yeniden kurulmaz. İnsanları sözleriyle değil zor zamanda gösterdikleri tavırla tanırım. Bundan sonra herkes hak ettiği kadar hayatımda. Ayrıca bu geceki tüm şarkılar abim Mete Beydilli ve yeğenlerim Meltem Beydilli, yaren Ceviz Kıran, Metecan Beydilli ve Selahattin Ecerel'e gelsin Çapa Hakan Ecerel. Kardeşlerim, bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Şimdi müsaade edin, hemen iki güzel şarkıyla, kısa kısa şarkılar var sırada. Sonrasında SMS'in sayfasını açacağım. Oradan günün ilk mesajıyla devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Evet, şarkımız geri kalan alttan böyle çalsın dursun. Biz de hemen SMS'ten günün ilk mesajıyla kaldığımız yerden devam edelim. Murat'la gönülden gönüle. C14 Bahar Talimci. Oradan yalnız değilsin. Tubiş ablan her zaman yanında sabre çiçeğim. Seni çok seviyoruz. Poezi gerçekten bir rüyaymış. Şarkısı armağan olsun. C14 Bahar Talimci. Nazan Demirhan Ezel Özel Damla Öztütüncü. Güneş bir gün sizin için de doğacak canlarım. Her zaman arkandaysın meleğim. Burak Bulut'tan Manolya. T1 B14'te yatan Fuat Afindi. Instagram'da seni özleyen kızlar var. Bak hemen çık. Yıldız Silva aklım hep sende şarkısı benden sana. Ben Berfin Kaftelek. Kadın kapalı B7 koğuşundan Esra Gizlenci. Medine Dağ Eda Diker. Dilo Biter. Sizi çok özledim canlarım. Hep bir tarafım eksik gibi. Sizi çok seviyorum. Radyoda kalın. Murat abi dostlarıma Burak Bulut'tan ama başaramadım şarkısı armağan olsun. Ben Berfin Kafçele, kadın kapalı B7 koşulan Esra Gizlenci, Eda Diker, Medine Dağ, Dilo Biter, Hatice, Demir Yıldız, radyo başına. Hapishanede yatan kadar dışarıda onu bekleyenler de mahkumdur. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle Murat abim, dostlarım için Hüseyin Kağıt'tan, Antep'ten ötedir, Maraş'ın yolu şarkısı armağan olsun. T1 B8'de yatan canım abim Berkecan Çalışkan. T2 C1'de yatan Burak Özkul kardeşime. Şakran'da yatan Yeşil Yurt'taki abilerime hepsine selam olsun elbet. Bir gün buluşacağız. O güneş bize de doğacak. Buradan hepinize selam olsun. Ben Berfin Kafteli. Kadın kapalı C13 koğuşundan Melisa Özak radyo başına. Seni çok özledim Melisa'm. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat abim, dostum için Ahmet Arslan. Kafam bozuk şarkısı armağan olsun. Ben Berfin Kaftelek. 5 koğuşundan İrem Özkan radyo başına. İrem ablam, mahkemenin haberini aldım. Bugün olmasa bile elbet bir gün özgür günlerde görüşeceğiz. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Murat abim, İrem Özkan için Erdi Karakaş'tan Taş Duvarlar şarkısı armağan olsun. Ben Berfin Kafteli, kadın kapalıdan Esra Gizlenci, Melisa Özak, Eda Diker, Medine Dağ, Dilo Biter, İrem Özkan, Hatice Demir Yıldız, İrem Aydın, Gülden Koyuncu radyo başına. Yarını düşüneni unutturacak elbet bir gün. Murat abim, canlarım için Ahmet Kaya, Saza Niye Gelmedin şarkısı armağan olsun. Ben Şakran cezaevinde bulunmaktayım. Şu an Şakran kadın cezaevinde bulunmakta olan canım eşim Selma Oka gönülden selamlar olsun. Bu aşka kan dökmek istiyorsan sana dünyanın sağ damarını keserim. Ha ille de senin kanın diyorsan mühim değil gülüm. Seni toprakta severim. Onur Akın'dan seviyorum seni şarkısı canım eşim Selma'ya armağan olsun. Size de kolay gelsin. Sağ olasın üstadım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Mert Üçdal. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakran Tevşice 5'te yatmakta olan aslan yenim Umut Kılıç, Emin Gümüş yarın çıkacak kadar umutla, 1000 yıl yatacak kadar sabırlı ol. Hasretle özlemle iki gözüm. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır içinde tanklar var şarkısı benden bütün mahkum kardeşlerime gelsin. Allah yar yardımcınız olsun elbet bir gün Mertu 04. Foça açıkta yatmakta olan Yetiş Ok. Murat abi nasılsın? İyisindir inşallah. Aleyküm selam Yetiş kardeşim. Sağ olasın. Hep beraber yol alalım. Dayım Yılmaz Sonsuz. Kardeşim Bektaş Ok. Yenim Doğru Erdoğan ve küçük Ahmet Ok. Abilerim Mustafa Baskıcı ve Gökhan Görgülü olmak üzere. Tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Murat abi Hadise'den Ara Beni şarkısını çalarsan sevinirim. Foça'da yatmakta olan Yetiş Ok diyor ki ağırdır sözlerim her delikanlı dinlesin ağır abidir ismim. Murat abi canımdan çok sevdim her şeyim hayatım sol yanım onu çok seviyorum. Onu sonuna kadar bekleyeceğim benim 4 yapraklı yonca çiçeğim seni çok seviyorum. Okursan çok sevinirim abi iyi akşamlar estağfurullah kardeşim benim tabii ki okuruz. Abi Şakran B9 koşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş. Sakın boynunu bükme güzel kızım. Baban burada dik duruyorsa sen dışarıda hayata karşı daima güçlü ve onurlu olacaksın. Baban Yetiş Ok. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak kurban oldum. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun seni gönlümde yar ömrümde var edene. Seni çok seviyorum sol yanım iyi geceler.
Menemen A15 koğuşu hazır ama kurban oldum. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun, seni gönlümde yar, ömrümde var edene. Seni çok seviyorum sol yanım, iyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ece Hasamaç. Aleyküm selam kız kardeşim. B11'de yatmakta olan Aslı Salman ablacığım, nasılsın, iyisindir? Umarım bizi soracak olursan biziz. Buradaki herkesin sana çok selamı var. Buradan Aslı ablama şöyle bir söz söylemek istiyorum. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun Aslan ablam. Elbet bir günü görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Bu arada doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Murat abi, Aslı ablama Enver Yılmaz'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Şimdilik Şakran Kadın Kapalı B3 koğuşuna bulunan canımız, kardeşimiz, bacımız, sarışınımız, aşk gülümüz Ayşegül Yılmaz. Seni çok seviyoruz. Bir sonraki doğum gününde suratına konfeti patlatacağız. Söz, iyi ki doğdun cadı. Seni özlüyoruz. İyi ol Hiloş ve Sero. Ben Emrullah Dündar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şakran T1 A15'te yatmakta olan Muhammed Varsak abime selam olsun. Allah sabredenlerle beraberdir. Dualarımız seninle abi. Selamun aleyküm. Aleyküm

Selam Tevşiye Yedem Baver Bayram Başta Kınalı Ekrem Hikmet Ören Halil İbrahim Uçar yani İbon Çınar Birlik İbrahim Acar Uğur Bingöl Berkan Şallı Hayrettin Ser Serhat Akın Semih Kurtuluş Mehter Umut Mustafa Bor Fuat Haşmi farklı kurumlarda yatan Faruk Sağlık Serhat Akkaş Semih Kurtuluş bu derlere çok selam olsun özgür günlerde görüşmek üzere abi kardeşlerim. Bu dışarıda bu mesajı yazan kardeşim birçok ismi yanlış yazıyor. Ben toparladığım kadarıyla toparlayıp size ikram etmeye çalışıyorum. Ama sizden ricam bir ilgilenirseniz sevinirim. Bugün varız yarın başka bir kardeşimiz gelir. Mahcup olur. Hadi biz ezbere biliyoruz. Bilinçaltımızda isimler, soy isimleri. Ama bunları yazan kardeşlerimiz yanlış yazıyor. Sonra kardeşimiz demesin Murat kardeşimiz niye bu şekilde okuyor diye. Baber Bayram, sevgili abi kardeşim, ilgilenirsen sevinirim. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3C7'den Baber Bayram, başta Kınalı Ekrem, Hikmet Ögen, Halil İbrahim Uçar yani İbon, Çınar Birlik, İbrahim Acar, Uğur Bingöl, Berkan Şallı Hayrettin, Seher Serhat, Akın Semih, Mehter Umut, Mustafa Bor, Fuat Haşmi, farklı kurumlarda yatan Faruk Sağlık, Serhat Akkaş, Semih Kurtuluş bu derlere çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben C8 Bahar Öztanık, başta benim eşim Derlim Yalçın Öztanık olmak üzere Deha Zelvi, Elçin Can, Hayalet Ecem Menemen, C10'da yatmakta olan benim damatlarım Doktor Zeki Kaya, Orhan İşmarcı canlara selam olsun. Gece bir söz, mutluluk en çok sizlerin hakkı bu canlara voltalar kısa özlemim sana armağan olsun. Biz C8'den Seda Uyar, Serenay Gümüş. Benim derlim Seda Uyar, Seda'nın derlisi Serenay Gümüş. Murat abi gece bizden bir söz, mal mülk isteyenin yıldızlar, gecenin aşk bizim olsun. Murat abim bizim için bu şarkıyı çalar mısın? Blok 3 sebebi yar. Ben C8'den Bahar Öztanık, T4'te olan Ruşen Akyıldız, Fatma Fidan, Dilara Elduran radyo başına. Değerli dostum Ruşen, bizi merak etme, emanetin yanımda, sizi çok seviyorum. Murat abi gece Ruşen Akyıldız'ın sözüyle, kimse kimseyi sevmez ama herkes herkesle samimi. Ben Banu Uzunçayır yani Maviş, ayrıca şu an yanımda bulunan kadıncım Duducan Bayram, Şakran Kadınkapalı'da bulunan dostlarımız Yasemin Aykurt, Mine Ekitmen, Dilek Karakaya, Eda Nesivar, Dürdane Güleç, Başak İvak, Sultan Özmut, Gürcan Çelen, Özlem Kasapoğlu, Burcu Gürbüz, Gamze, Nazire Eker ve Ayşe Aktop, sizi çok seviyoruz. Özgür günlerde beklenmektesiniz. Ahmet Kaya Karayazı, can dostlara armağan olsun. Ben Bornova'dan Salih Yılmış, İkinoğlu'da olan aslan kardeşim Bulut Över, avukatlar aracıyla mahkemede verdiğin ifadeyi öğrendim. Çok doğru buldum, çok yerinde bir hareket yapmışsın. Tahliye olmanı Allah'a inancın olsun. Ailen ve sevdiklerin kadar dört gözle bekliyorum. Allah büyük, oralar kimse kalmadı. Herkesin çıktığı gibi inşallah sen de tekrardan çıkarsın Allah'ın izniyle. Seni dört gözle bekliyorum, dört gözle ve koğuşunda olan Yavuz Çelik abime çok çok selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Serkan, Gündoğan Şakran, Teş, C10 koğuşuna bulunan Veysel Camcı, Esin Kardelen kardeşim senden haber bekliyor. Aramamışsın, çok merak ediyor, bir zahmet aramanı istedi. Şahinim, babam sana da selam olsun, aslan parçam. Kadın kapalı cezaevi C15 koğuşuna yatan annem Lütfiye Omurtak için Adanalı Ayhan Hüküm Giymişim şarkısını çalar mısınız? Koğuş arkadaşları Melisa, Ayşe, Sibel, Nazlı'ya da gelsin elbet bir gün. Güzellerim atan her gün özgürlüğünüze biricik kızın Ali'ye. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B11'den tahliye olan Ayça Zorlu. Aleykümselam kız kardeşim. Bütün ceza yattığım dostlarıma selam olsun. Ama benim en başta da aslan ablam Kübra İbin radyo başına. Seni unutmadım. Anneni ara ve haber ver ablam, unutulmadın. Seni seviyoruz, önce Rabbim sonra kendine emanetsin. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im. Ben bugün bir şey fark ettim. Bana aşkım dedin. Gözümden kaçmadı ama ben dile getiremedim çünkü ailen annen dinliyor diye ayıp olmasın diye diyemedim ama buradan diyorum aşkım benim. Ahmet Kaya sözüm şiirlerim mükemmeldir. İyi geceler Murat abim, ben Berfin Şakran'da olan annem Melike Baran radyo başına.
Omzuna hasretim anne, yaslandığım sırtına hasretim, elli

Yanağımdaki gölgesine hasretim, sana gelmeye hasretim, gelişlerine hasretim, gülen yüzüne, beni öpüşüne hasretim. Nasıl anlatayım ben sana, hasretim hem de çok. Küçük bir isteğim Murat abim, senin de çalacağını düşünüyorum. Acıoğlu ihtiyacım var şarkısını, tam karşılığı annem anlatır ama dinletemezsen de, dinletemezsen de tam da öyle bir şey ama sen dinlet olur mu? Çünkü ona

ve Avşin'in güzel babası. Ve zamanda ailene ve çocuklarına kavuşman dileğiyle seni seven kardeşin Dilan Birlik. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Bir gün güneş özgürlüğe doğacak. Umutların yeşeri, mahpusluk yalan olacak. Soğuk duvarlar

İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selam abi, ben A5 koğuşundan dün tahliye olan Nezahat resimci. Aleyküm selam kız kardeşim. Canlarım, dün çok geç vardım, hakkınızı helal edin. Başta Can, ablam Elif Tok ve güzeller güzeli kardeşim. Gülay Soygezer, Esen Çalışkan, derlisi Zühay.

Aksır Can kardeşim, Hayriye Ser, Diyarbakırlı Şiko ve Derlesi Çimentepe'li Ayşegül, akabinde Can dostum, Mardinli güzelim, Şehriban, Fidan, Dilara, Pekcan, Tülay, Demirci, sizi çok seviyorum. Özgür günlerde konuşmak dileğiyle. Gerçek bir dosta sahipsen dünyanın geri kalanına ihtiyacın yoktur canlar. Yarım gelen mesajımız. Şakranda yatan B13'ten çok derlim, canım kanım Ramazan Koyuncu. Doğum gününü tüm iştenliğimle kutluyorum. Bugün yanında olamasam da kalbim seninle. Seni çok özledim, çok seviyorum kardeşim. Yeni yaşın sana umut, güzel günler ve özgürlük getirsin. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin Uygar Danay'dan. Çok özledim şarkısı armağan olsun paşama. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Serkan Gündoğan. Şakran cezaevleri ve diğer cezaevlerinde bulunan oğlum Şahin Gündoğan, Ferhat Arslan, Yavuz Çelik, Sadık Şaran, Çağlar Çakır, Mehmet Evin, Kenan Kaya, Hamit Elma, Tolga Çakır, Fırat Başçı, Aydın Başçı, Mehmet Emin Güler, Özcan Savuk. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Rabbim sizleri ailelerinize kavuştursun. Allah'a emanet olun. Murat abi, ben A5 koğuşundan dün tahliye olan Nezahat resimci. Benim güzeller güzeli Japon kızım Belgin Durak ve onun değerli eşi Ali Durak kardeşlerim. Benim can dostum Yasemin Özkurt ve değerli eşi Bozkurt Özkurt eniştem. Benim çokça sevdiğim kardeşlerim, güzeller güzelim Seda Canbaz ve kardeşimin kıymetlisi Burak Karabaş. Kardeşim akabinde Elif Tok, değerli eşi Kemal Tok. Abim, kavuşacağımız gün beklediğim bütün günlerin ödülü olacak. Can dostlarım ve derlerime Yıldız Silve'den çok özledim, çaresizim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Sen neden böyle yapıyorsun? Bakma benim biraz morallerim bozuk, yalnız kaldım ondan. Sen sakın moralini bozma, seni üzmek istemedim aşkım. Ezel ablamdan aratmışsın, aklım burada kalmasın sultanım iyiyim. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Ezel ablama ve Damla kardeşime de selamlar olsun. Şakran B13'te yatan Aslan abim Ramazan Koyuncu. Bugün senin doğum günün canım abime. Yanında olamamak, sana sarılamamak ve bu özel gününü birlikte geçirememek gerçekten çok zor. Ama ne olursa olsun bil ki seni çok seviyorum ve her gün özlüyorum. İnşallah çok yakında bu günler geride kalacak ve yine eskisi gibi birlikte gülüp güzel günler geçireceğiz. Sen benim abimsin, iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Rabbim seni korusun ve sana sabır, güç ve güzel günler nasip etsin. Doğum günün kutlu olsun. Yarım gelen mesajımız. Şakran B13'te yatan Ramazan Koyuncu, doğum günün kutlu olsun canım kayınçom. Bugün yanında olamasak da inan ki kalbimiz ve dualarımız seninle. Hayat bazen insanı hiç istemediği, hiç beklemediği yollardan geçiriyor ama hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. Sen yeter ki umudunu kaybetme, güzel günlere olan inancını hiç bırakma elbet bir gün. Kıvırcık Ali'den yaralarım. Eşim Gökhan Diker, ben Yazon, bebeğim. E-görüş olmuyorsa normal numarayı yönlendirme yapsınlar, konuşalım. Ben sana evrak göndereceğim zaten. Eve mektup at mutlaka, gönlüm senin evin, seni çok seviyorum. Murat abi, ben B1 koğuşundan Ayla Özyurtsel, T2 T1'deki gönlümün efendisi Berk Tuncay radyo başına. Ben de seni çok özledim, burnumda tütüyorsun, seni çok seviyorum ömrüm. Tüm C1'e selamlar, gel bahtımın kar beyazı bize armağan olsun. Ben kadın kapalıdan Esen Keskin, C6 koğuşundan bulunan kıymetlim Azime Nur Elbir radyo başına. Azimem, isteğini duydum, seni çok özledim, keşke böyle gitmeseydin, çok üzgünüm. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Uğruna bedel ödedin, Pelin ablanın da sana selamı var. Murat abi, Azimem için Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım şarkısını çalar mısın? İyi yayınlar abim, sağ olun kardeşlerim. Sayfamızı yenileyelim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Nazom ömrüm, sen benim için özelsin, senin gözünden akacak bir damla yaşa kurban olurum canım. Memo'nun abimin çocukların sana selamları var, Ezer ablama selamı var, seni seven namı der Murat Yıldız Silve, aklım hep sende şarkısı Nazan'ıma gelsin ömrüm. Ben Zalim'in kızı, Şakran'da olan T1A20'den Mert Toprak radyo başına. Geceler seni düşündüğüm kadar uzun olsaydı güneş dünyaya hasret kalırdı. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Murat abi, Mert'im için ama yine sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun.
Ben Ayvalık Kadın Açıktan Gül Özek, Hasret Gezek, Ceylan Gezek, Şakran Kadın Kapalı'da olan Dilara Özek, Nuray Özek.

Gül Gezek, Sibel Gezek, Ezo Küleş radyo başına. Biz dosta vefayı da biliriz, yarı sevdayı da. Yeter ki dost vefalı olsun, yar da sevdalı olsun. Bu canlar için özgür hayat, kime güveneyim kardeş şarkısı armağan olsun. Selam güzel insan Murat Bingöl. Ben B4'ten Ağrılı Pelin Arslan, sağ olasın kardeşim benim. Asalet Kraliçesi Dilara Elduran. Büşra Çakman. C8'de bulunan derlim Serenay Gümüş. C6'da bulunan kardeşim Azime selam olsun. Gece bir söz. Masada çok fazla kurnaz var. Ateşi ortaya koydum, patlasın. Murat abi lambaya üf der misin? Beni katmayın bu işlere. Aman ha, kurban olayım. Beni bu işlere katmayın ha. Bir lambaya üf der misin? Bu derlilere Sezen Aksu'dan keskin bıçak çalar mısın? Hayırlı geceler. Güzel aşkım ve sen keskin, seni çok özledim. Seni her şeyden çok seven kocan Milan'dan sana ihtiyacım var. Bizim için çalar mısın Murat kardeşim? Ben A5 Koç'tan Burçin Şengüz. Gece söz. Bazı insanlar vardır, sizi kontrol edemediklerinde sizi kötüleyerek başka insanların size olan bakış açısını değiştirmeye çalışırlar. Ve biz bu insanlara kendi aramızda karaktersiz diyoruz. Cansever'den Kilitli Duygular çalarsanız sevinirim. Abi saygılar, hürmetler. Estağfurullah kardeşlerim. Bugün bir yazı dikkatimi çekmişti. Dur bakalım nerede o yazı? Diyor ki, neye emek verirsen karşılığını alırsın. İnsan hariç. Orada bir ünlem koymuş. İnsan hariç. Kalbin gerçekten temizse Allah sana herkesin gerçek yüzünü gösterip yalnızlıkla ödüllendirir. Ne diyordu Rabbim? Seni kötü insanlarla imtihan ederim ama asla onlara yar etmem. Bu hayatta hakkını yiyen, gönlünü kıran, vebaline giren, yıllarını çalan insanlar olacak ama bedduaya gerek yok. Ayet diyor ki onlar onları mahvedecek kişilerle tanışacak. Şahidi Allah olanın hakkı kimsede kalmayacak. Arkanıza yaslanın ve sabredin. Bugün çok güzel bir yazı denk gelmişti Facebook'ta. Hatta ekran almıştım. Aha da duruyor. Yani biz insanlar, vefayı da biliyoruz, vefasızlığı da biliyoruz. Geçen gün de söyledim. Vefa çok güzel bir duruştur. İnsanın kültürüdür vefa. Vefa nedir? Minnet değildir vefa. Yapılan bir iyiliğin veya misafiri olduğunuz bir dostunuzun ya da bir arkadaşınız ya da bir ahbabınız ya da onun dostu arkadaşı. Misafir olmuşsanız, bir bardak çayını içmişseniz, bir kahvesini içmişseniz, sizinle paylaştığı sofrasına bir lokma ekmeğini yemişseniz, onun karşılığı muhakkak ki menfaat değildir, çıkar değildir. Sadece vefadır. Gün gelir Allah evirir, çevirir onu. Muhakkak ki, onu muhakkak ki sizi göndereceği kişiyle imtihan eder. Halbuki Allah her şeyden haberdardır. Sonucun ne olacağını da çok iyi bilir. O yüzden biz insanlar. Evet, biz insanlar. Hani İbrahim Tatlıses'i gerçi çok dinlemem, çok da benimsemem ama güzel bir şarkısı vardı. İnsanı kandırır insanlar, meleği andırır insanlar. Güzel bir şarkısı vardı. Hep onu anımsarım, benimserim. Ve şunu söylerim, Allah'ım bizi sevmediklerinden etme. O huylu olanlardan da etme. O karakterli olanlardan da etme deriz. Çünkü karakter insanın duruşudur, kültürüdür. O yüzden Rabbim herkesi iyilerle karşılaştırsın. Hepimizi de. Önce bizleri iyilerden eylesin, sonra iyilerle karşılaştırsın. Her zaman en güzel dualarımdan biridir bu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz İlkan Duran ve Mustafa Patır. Buradan Teviş C14'e yatan Mesut ve Bahtiyar hep Bektaş oğulları radyo başına. Biz Umut Özer'le görüştük. Yaşanılan olaylardan haberimiz var. 10 gün sonra mahkemede inşallah çıkarsın. En kısa sürede dışarıda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Murat abim, sana da selam olsun. Aleykümselam kardeşlerim. Biz İlkan Duran ve Mustafa Patır. Buradan T3 C14'e yatan Mesut ve Bahtiyar hep Bektaş oğullarına gelsin. Biz Umut Özer'le görüştük. Yaşanılan olaylardan haberimiz var. 10 gün sonra mahkemede inşallah çıkarsın. En kısa zamanda dışarıda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet. Murat abim, sana da sevgiler, selamlar olsun. Aleyküm selam kardeşlerim.
Sizlere de selamlar. Selamünaleyküm Murat abim. Ben İlkan Duran. İyisindir inşallah. Sağ ol İlkan'ım. Aleyküm selam. T314'te yatan Mesut ve Bahtiyar kardeşe selam olsun. Umut Özer'le görüştük. Size de çok selamı var. Allah'ın izniyle dışarıda görüşeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Göz hasmını, gönül dostunu unutmazmış. Murat abim selam olsun sana da. Bence 12 koğuştan Meral alınca, T4C9 koğuşuna yatmakta olan canımın canı olan Gökhan alınca, seni çok seviyorum, ömrüm her şeyim, ruhumun yarısı elbet bugünler geçecek, çocuklarımıza kavuşacağız, bir tanem benden kocama, benim seni görmem lazım şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim, iyi yayınlar, iyi akşamlar, sağ ol Meral kardeşim. Gökhan sana da geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Şakran kadın kapalıda olan dünya güzeli karım Suna Aka Gündüz. Seni öyle özledim ki Rabbim şahit. Gün değil saat sayar oldum. Günün vaktin dolmadan Rabbim seni de zamanda yollasın. Kavuşalım artık. Sensiz inan ben çok yoruldum. Seni çok seviyorum. Dünyamı aramadın da bugün merak ettim. Dikkat et, hasta olma oralarda. Her şeyim Allah'ıma emanetimsin. İzmir kadın kapalı, C12 koşun olan dünyam Suna Aka Gündüz. Her gün biraz daha kavuşmamıza yaklaşıyoruz. Her gün biraz daha sen geleceksin. Kokunu doyasıya içime çekeceğim diye heyecanlanıyorum. Seni öyle özledim ki şu an gelmen için canımı veririm. Seni çok seviyorum. Sabır karım, sabır. Ömrüm, her şerrin arkası hayırdır. Az daha sabır. Benden sana ömrüm şarkısı armağan olsun. Murat abi çalarsan sevinirim. İyi yayınlar, sağ olasın kardeşim benim. Aleyküm selam. Murat abi iyi yayınlar. T1B18'deki Berkant Baran radyo başına. Canımın en içi Berkant'ım. Dakikalar yetmiyor seni özlemeye, sesini duymaya. Yenik düşsem de her an aklımdasın. Hiç çıkmıyorsun aklımdan. Avukat da güzel konuşmuş. Bu sefer umudum yüksek, senin de umudun yüksek olsun. Sonuç değişse bile sana olan duygularım hiç değişmeyecek. Bunu bil, seni seviyorum güzel yüzüm, Allah'a emanetsin Derya Bedavacı'dan. Bir sana zaafım, ilk göz ağrım benden sana gelsin. Şakran T4'te yatmakta olan aslan yarim Fırat Kılıçkap. Firom, sessizliğin rengi hep aynı. Ve ben o rengi hiç sevmedim. Sana özlem, sana hasretim, aslan gibisin. Sevdiğim beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Sinan Kartal yine hücrem hasret kokar şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle her şeyim Necla Muço'dan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A7 koğuşundan Ünal Yılmaz. Aleykümselam Ünal kardeşim. Buradan kadın kapalı yatmakta olan bebeğim Yankom'a seslenmek istiyorum. Kurtuluşum yok. Kaldım tutsak yaşama ya da hapishanelere. Seni seven Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Bizim için Müslüm Baba'dan Çay Karam çalarsam memnun olurum. İyi yayınlar Murat abi. Sağ ol Ünal kardeşim. Şakran T1'de yatmakta olan Engin Kaya Namıder Parlam. Aslan abim sabır kurtuluşun anahtarıdır. Kardeşin seni dört gözle bekliyor Parlam. İnşallah en yakın zamanda yanımda olman dileğiyle. En büyük hasretim sensin benim. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Hamza'nın selamı var aslan abim. Dört gözle seni bekliyoruz. Allah'a emanet ol Özgür Kaplan'dan. Sensiz belayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abdullah Altun Durak Çomaklı Ege yalnıza selam olsun. Kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi unutsa da biz bize yapılanı unutmayız. Bizi anlamaz kıblesini şaşıranlar, bizi iyi bilmez. İyilik de bir kötülük de arayanlar tabii ki sevmezler bizi. Değerlere göre değil, değerlerine göre yaşayanlar özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Sabır sizi seven R.A.

Ben hemen Hatundere tipi cezaevi. Bu şarkı Yağmur'undan abisi Barış Buğra'ya, Melike Şahin'den güzel bir şarkı. Bir Şakran Kadın Kapalı B3 Koğuş'tan Ceren Gürbüz, Fatma Kızak, Didem Su, Ergin Yürek, Bucan dostumuz, sarımız, çitlenbiğimiz Ayşegül Yılmaz'ın doğum günü kutlu olsun nice yıllara. Bir dahaki doğum gününde ailen ve özgür günlerde kutlaman dileğiyle Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Meremen T-Tipi B4'te yatan oğlum Barış Buğra için Onur Akın, Gaybana Geceler şarkısı armağan olsun. Aslanım seni çok seviyorum. Hemen şunu bir açalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben B10

Koç'tan Kübra Ülgen, Dostların Burcu Karabulut, Kübra Tarakçı, Tuğçe Alp, Melike Tekeli, Elif Mindan ve başka koçlarda olan Dilo Viter, İrem Özkan ve Toprak Mingan radyo başına. Yanlış anlayanı çiçek uzatsan zehir sanar. Abican, Mehmet Acıoğlu, ihtiyacın var çalar mısın? Geceniz güzel olsun. Ben T3A7 Koç'tan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz, kadın kapalıda yatmakta olan eşim Yağmur Yılmaz radyo başına. Murat abi, gece bir söz bırakmak istiyorum. Cezaevi 4 duvar, bir kapısı var. Hakimin kalemi 40 değil, yazanın bir katibi var. Takılan kelepçe saat değil, bir ayarı var. Unutma, her mahkumun bir tahliyesi var. Elbet bir gün yağmurum. Seni çok seven eşin Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Bu değerli eşime ben bir deliyim aşkından şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi, iyi yayınlar. Hayırlı akşamlar Murat abim. Ben ruhumun teslim olduğu adam. T2A10 koğuşundaki esmerim. Sen benim en uzaktaki yakınım. Gecem gündüzüm. Sen benim huzurumsun kocam. En güzel günlerimizi henüz yaşamadıklarımız. Seni canımdan çok seviyorum Uygar Doğanay'dan. Hasret şarkısı mülteci gülüşme gelsin. Sen benim yarınlarım, umudum. Ben Gürçeşme'den Nermin Yılmaz, buradan T3A7 koğuşuna yatan oğlum Ünal Yılmaz, akabinde kadın kapalıda derli eşi olan kızım Yağmur'a da seslenmek istiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bir gün bize de doğacak, o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün iki gözüm sizleri çok seven anneniz Nermin Yılmaz. Bu sevdiklerime Ferdi Tayfur'dan içim yanar şarkısı armağan olsun. Karanlığın içinden gün doğar ya aniden, işte senin sevgin böyle doğdu karanlık gecelerime. Seni seviyorum esmerim, T2A10 koğuşundaki esmerim. Karın sensiz bir hayat, ellerini tutmadan geçen bir ömür asla istemem. Sen benim en güzel çaresizliğimdin. Sen benim en güzel çaresizliğimden birisin. Çok az kaldı, aynı güne aynı yastıkla uyanacağız. Yıldız Sil ve Çat Kapı sana, ev koğuşuna gelsin. Sana ve koğuşuna diyelim gelsin. Bence 8'den Bahar Öztanık, benim derli kardeşim Burcu Gürbüz, Seda Uyar'ın derlisi Selenay Gümüş, B4'te olan can dostum Ruşen Akyıldız ve kardeşim Ersin Can. Murat abi, gece bir söz. Huyumuzu bilmeden suyumuza girdiniz. Fazla derinlere inmeyin. Can kurtaranınız bile olmaz. Murat abi, bu canlara Uygar Doğanay'dan ateş ediyorum. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. İzmir'de olan Lütfü Tatar dayı Yunus Göktürk'ten bütün kader mahkumlarına selam olsun. Şakran T3'te bulunmakta olan dayım abim Bedirhan Dündar'a çok çok selamlarımı iletiyorum. İnşallah yakın zamanda seni aramızda görmekten ümit diliyoruz. Bu şarkı ona armağan olsun. Gözleri Fettah Güzel. Ben hemen TTB B4'te yatan canımın içi Barış Buğram. Annem, senin için yapamayacağım bir şey yok. Senin için sensiz nefes almayı bile başarıyorum. Dimdik aslan gibi yanıma geleceksin ve davul zurnalarla Büşra'mı istemeye gideceğiz. Toparlan aslanım, az kaldı, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. 4.0'da yatan canım babam Gökhan Alınca, kadın kapalıda yatan canım annem Meral Alınca, sizi çok seviyorum. Ben iyiyim, beni merak etmeyin. Bu şarkıyı size armağan ediyorum sevdiklerim. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum. Tayyip Uçar'dan Vay Kader, Egecan Alınca'dan size armağan olsun. Murat abi, iyi akşamlar. Ben TKA4 koğuşundan Yusuf Oyur. Sağ ol Yusuf kardeşim. Bu kadar Yusuf. Kısa gelmiş. Sadece bu Yusuf Uyur. Kadın kapalı, C12 koşuna yatmakta olan karım Suna Aka Gündüz'e ömrüm. Arıyorsun, telefon düşmüyor. Anlamadım ben de karım. Ama ara, tekrar aramanı bekliyorum. Kolay gelsin Murat abim. Ben Rojin Yeşiltepe Şakran, kadın kapalı yatan B1 koşuna annem, canım kanım Zeynep Sak, güzeller güzelim canım annem. Yarın görüşe geleceğiz Zelal'e, merak etme, eşyaları da yatıracağım. Aklın kalmasın, seni çok seviyorum Derya ablama selam söyle. Kendinize iyi bakın. Cezalar seni yıpratmaz, kilo aldırır annem Zeynep Sak.
Murat abi ben Rojin Yeşiltepe Şakran Kadın Kapalı'da yatan B1 Koşna annem canım kanım Zeynep Sak güzeller güzelim canım annem. Yarın görüşe geleceğiz Zelal'e merak etme eşyaları da yatıracağım. Aklın kalmasın seni çok seviyorum. Derya ablama selam söyle kendinize iyi bakın cezalar seni Yıpratma.

Kaç kilo aldırır annem Zeynep Sak? Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı, B7'den Kardelen Özbek, Namıder Kürt kızı. Can dostlarım olan Yağmur Yılmaz, Nehir Seçkin, Nülüfer Berber, Rube Kanat, Toprak Mingan, Gamze Madem, Buse Çakmak oğlu Funda, Baltacı Ertülay Çakmak, Özge Kırtay, B10'da yatmakta olan kadim dostum Semra Şimşe selam olsun. Çıkarı için yanımızda olan insanlar çıkmaz, sokakta yalnız kalacaklar. Hişam Muti, Suç Ortam şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. Sana da kolaylıklar diliyorum Murat abi. Sağ olasın Kardelen kardeşim. Şakran T2 A19'da yatan sevdiğim Kenan İnce, Azer Bülbül'den Kurşun Yedim Sol Yanımdan şarkısı gelsin. Sen orada, ben burada. Aramızda duvarlar var ama kalbimin sana ulaşmasına hiçbir duvar engel olamıyor. Her gün biraz daha özlüyorum seni, sevdiğim. Bu şarkı benden sana. Seni çok özlüyorum, seviyorum seni çok. Seven Gülay Öztürk. Not, benim ismimi yazdır görüşe. Murat abi, ben Yağmur Hekim Han. Şakran Kadın Kapalı, B7'de yatan değerli ablam Kardelen Özbek ve Şakran Açık cezaevinde kalmakta olan eniştem Can Özbek radyo başına. İlk öncelikle canım ablam Kardelen, bu hayatta en büyük servetim, en büyük inancım, en büyük destekçimsin. Seni çok seviyorum canım ablam ve Can Özbek eniştem. Canım eniştem, bu zamana kadar bana abilik yaptın. İyi ki de abimsin. Seni seviyorum. Onur Akın Yağmur Yüreklim şarkısı enişteme ve ablama armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum. Yarım gelen mesajımız. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı, B10 koğuşuna kızım Fatma, Burcu, Sima kızlarıma ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Canlarım, sizleri çok ama çok seviyorum. Bu günlerde geçecek elbet. Sıkmayın canınızı. Allah'a emanetsin. Zahmet Kaya bir şarkı B10 koğuşuna armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Kadın Kapalı'da yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Hanımam, seni seven Muru, canım seni üzdüm, aklım sende kaldı, burası iyi. Çocukların sana çok selamları var. Ezel ablama çok selamlar, bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı, cezaevinde yatmakta olan Nülüfer Berber. Aleykümselam Nülüfer kardeşim. T4'te yatmakta olan canım eşim Veysi Akbulut, seni çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Sıradaki şarkı sana gelsin sevdiğim. Ben Menemenli Kral Erdoğan Eriş, Kadın Kapalı'da yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım kardeşim Nazan Demirhan. Nazom kardeşim, bizi sakın merak etme, biz iyiyiz. Ezel'e çok selam söyle. Sizi seven Erdoğan Eriş. Kendinize iyi bakın. Bu akşam çalan şarkılar sizin olsun. Kral Erdoğan Eriş. Ben Menemenli Mehmet Eriş, yani Eşref Tek. Kadın Kapalı'da yatan canım annem Nazan Demirhan. Annem, seni seven oğlun, bizi sakın merak etme, biziz. Amcamın sana ve Ezel ablama selamı var. Aklım bizde kalmasın. Çocuklar iyi. Babama bakma, biraz morali bozuk. Ben konuştum babamla, merak etme. İyi, bu akşam çalan şarkılar sizin olsun. Nazom kıymetlim. Murat abi selamlar. T3B17 yatan eşim Arda değerli. Aşkım, aramadın bekledim. Bugün çekilmez fotoğrafları çektiğimiz diyelim. Çekilen fotoğrafları gönder bana. Unutma, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Cengiz Emren'den gece gözlüm armağan olsun. Sibel Can, senden başka kimsem yok, çalar mısın? Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Eski İzmir'den Berat Ateş, Şakran'da yatmakta olan Yavuz Tuğ, Aslan kardeşime Batuhan Erik, Berat Ateş ve Berat Göktaş'tan canı gönülden selam olsun. Bizden ona Enver Yılmaz'dan Dört Duvar şarkısı armağan olsun. Şakran T1-15 koğuşunda zamanlarda ikamet eden Muhammed Necmettin Varsak abimin her iki mert elinden sıkar selamlarımı, hürmetlerimi iletirim. Nihayetinde bir gün kavuşacağımızı, sevenlerinin abimle kavuşacağına eminim ve senin sözün olan tarih cesurların yanındadır cümlesi bizi dışarıda her an motive ediyor. Canım abim, Allah tez zamanda bizleri kavuştursun. Allah'a emanet ol. Ben Mehmet Fatih Özcan kardeşin. Ben Gediz'den Laz Nuri, buradan sizin aracılığınızla Şakran T7 koğuştan can parçam aslan oğlum Hamza Önay'a, aynı koğuşta yatmakta olan öncelikle can abileri Yunus Ersoy ve Şahin Beklen, akabinde aynı koğuşta yatmakta olan abi kardeşlere selam olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.
Kadın kapalı C12 koşun olan canımdan can, dünyadaki en derdim Suna Aka Gündüz, dakikaların bitmesi hiç iyi olmadı.

ama her şeyin daha güzel olacağını ikimiz de biliyoruz. Seni çok ama çok seviyorum. Nefesim, Rabbim seni bana, beni sana kavuştursun. Seni çok özledim, ömrüm, her şeyim kendine. İyi bak, Allah'a emanetsin, kocan Kaan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Çınar. Aleyküm selam Ali kardeşim. T1-15 Koşnatan Aslan abim, Can abim, Muhammed Necmettin Varsak abim radyo başına. Abim benim, iyisindir inşallah. Valla yokluğun belli olur en kısa zamanda çıkman. Dileğiyle başta sen ve kadar birliği yaptığın tüm dostlara selam olsun. Ne isteğin emrin olursa her zaman beklemedeyiz kendine. İyi bak abi, Allah seni en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Muhammed Varsak abim, ellerinden öpüyorum. Ben Ali Çınar. Bu arada Aşkın Dal kardeşimin de çok selamları var. Ben Berfin. Şakran Cezaevi T3C14 koğuşuna yatan kardeşim Baran Berşe, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki senin gibi bir kardeşim var. Güzel kızın ve eşinle bizimle nice sağlıklı yaşların olsun. Baran Berşe Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan ediyorum. Tez zamanda kavuşmayı diliyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İlker Korkmaz, Şakran T3C14 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Baran Berşe. Doğum günün kutlu olsun Aslan abim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice mutlu, özgür senelere inşallah en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Ben Çiğli Güzeltepe'den Robin Öztürk, Şakran T3C14'te yatan buradan çok değerli abim Baran Berşe. Doğum günün canım abim, en kısa zamanda yanımızdasın inşallah. Aslan abim, seni seven sayan kardeşin Robin Öztürk. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı C14 koşuna bulunan canım kardeşim Damla Öztütüncü. Damoş güzel kardeşim benim. Cansel yarın aradın mı arasın. Destan beni de sesini duyayım. Çok özledim kardeşim, kurban olayım sana. Allah'ın izniyle çok az kaldı, alacağız seni oradan. Benim canımın parçası seni çok ama çok özledim. Allah'a emanet ol inşallah güzel dostum. Hüzünden telli turnam canım kardeşim Damoş'uma armağan olsun. Sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim. Murat abi selamlar, aleyküm selam kardeşlerim. T3B17'de yatan eşim Arda Değerli Derviş'ten. Ayın yarısı çalar mısın Murat abim demiş kardeşimiz. Var mı başka? Hemen bunu da, evet, son mesajı da okuyalım. Kadın kapalı C12 koşunu olan canımdan Can, dünyadaki en değerlim Suna Aka Gündüz. Dakikaların bitmesi hiç iyi olmadı ama her şeyin daha güzel olacağını ikimiz de biliyoruz. Seni çok ama çok seviyorum. Nefesim, Rabbim seni bana, beni sana kavuştursun. Seni çok özledim, ömrüm, her şeyim. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsin, kocan Kaan. İki güzel şarkı kardeşlerim. Bir 10 dakika bekleyeceğim. Varsa gelen mesaj paylaşacağım. Sonrasında müsaade isteyeceğim kardeşlerimden.

bugünlük bu kadar. Evet, bugünlük bu kadar. Hemen şu anonsumuzu da geçelim. Şakran kapalı cezaevi. T1'de yatan Harun Ağar, Umut Ağar kardeşlere çok çok selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde tekrar beraber olmak dileğiyle. Abiniz Goştu Yusuf. Bakalım var mı başka kardeşlerimizin okunmayan? Yok, okunmayan mesajlar hepsi bu kadar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Bugünlük bu kadar. Ölmez de sağ kalırsak yarın aynı saatte, saat 8'de huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

civarında tavan yapmıştık lan. Herkes bizi konuşur olmuştu. Şimdi sen yoksun. Kendine yeni abiler bulmuşsun. Yeni kardeşler bulmuşsun. Aklını alırım lan. Aklında kalırım lan. Sizi bir şarjöre esir alırım lan. Şimdi gidiyorum buralardan. Olmayacağım bir daha. Belki de öleceğim. Gideceğim bu dünyadan. Canıma

Yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

anlatayım. Taşlara mı anlatayım? Yollara mı anlatayım kardeş? Ben bu hasreti kime anlatayım? Ben bu yüreğimin derdini, ben bu yüreğimin derdini kime anlatayım kardeş? Yoruldum kardeş, yorgunum kardeş.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.